0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
10: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
12: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
9: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
11: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
6: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
13: Gerçek müziğin adresi.
14: Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
6: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
4: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
9: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Daha İyi Bir Sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
7: Ben Aydın, hoş geldiniz.
5: Daha iyi bir sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
7: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
5: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Ne için gelişiyorum, kime göre gelişiyorum ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
7: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
5: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor.
7: Bugünkü programımıza geçmeden önce bizleri sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabileceğinizi ve Hristiyanlık inancıyla ilgili aynı şekilde programlarımızla ilgili tüm sorularınızı soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebileceğinizi hatırlatalım.
5: İrade deyince aklımıza ne geliyor? Kendi nefsini dizginlemek mi? Tatlıyı reddetmek, spora gitmek, bir karara sadık kalmak. Bugünlerde öz denetim neredeyse bir başarı ölçütü haline geldi.
7: Evet, her yerden aynı mesajı görüyoruz. Kendini kontrol edemiyorsan hayatını da edemezsin. İrade gücü bir kas gibi görülüyor. Ne kadar çok kullanırsan o kadar gelişiyor. Ama gerçekten öyle mi?
5: İlginç olan şu, ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsak bazen o kadar çok tökezliyoruz. Sanki içimizde biri hep geri çekiyor bizi. Yine mi başaramadın diyen bir iç ses var.
7: Bugün tam da bunu konuşacağız. Öz denetim gerçekten bizimle mi ilgili? Yoksa daha derin, daha ruhsal bir kaynaktan mı doğuyor?
5: Düşünsenize, sosyal medyada birini görüyorsun. Günde 10 bin adım atıyor, şekersiz besleniyor, haftada 3 kitap bitiriyor. Sen ise sabah alarmı 3 kere erteliyorsun ve hemen kendine şu damgayı vuruyorsun. Ben iradesizim.
7: İşte burada çok tehlikeli bir tuzak var. Bu sistemde öz denetim Tanrı'dan bağımsız bir kendine hükmetme aracı oluyor. Oysa biz sadece beden değiliz. Duygularımız, ruhsal ihtiyaçlarımız var.
5: Aydın, ne kadar ilginç aslında. Bazen en çok iradeli görünen insanlar en çok kırık olanlar olabiliyor. Çünkü bu sistem içinde herkes bir şekilde kendi iç sesiyle savaşıyor. Bu durumdalar. Ve irade maskesiyle aslında tükenmişliğini örtmeye çalışıyor.
7: Evet, ve yani modern anlayışa baktığımız zaman modern anlayışta, modern dünyada diyelim, öz denetim irade gücü, başarı ve kişisel gelişimin temel taşları olarak görülüyor. Yani irade gücün seni hedeflerine götürür ya da ne kadar çok iradeni kullanırsan o kadar disiplinli olursun gibi, ya da belki işte öz denetim başarının anahtarıdır gibi ifadeleri çok sık görüyoruz. Ama bu yaklaşımda kritik bir sorun var ki, İnsan iradesi sınırlı.
5: Kesinlikle öyle. Çünkü çok fazla stres altındayken, yorgunken ya da duygular yoğunlaştığında bu içsel güç tükeniyor. Aslında bunu hepimiz yaşıyoruz. Ve kişi bir şekilde yeniliyor bu durumda. Seküler sistemde stratejiler sunsa da çoğu zaman bu sadece geçici oluyor maalesef.
7: Evet, yani irade gücü sanki böyle bir kas gibi yoruluyor ve tükeniyor. Ve bu yüzden sürekli zorlamak önünde sonunda başarısızlığa yol açan bir durum.
5: Kesinlikle öyle ve ben asıl meselenin şu olduğunu düşünüyorum. Seküler sistem davranışa odaklı, yapmak odaklı. Ama iman olmakla yönelik, olmaya yönelik bir durum. Kalbin dönüşümüne yönelik bir durum.
7: Evet, yani bu sisteme baktığımız zaman, yani kişisel gelişim üzerine konuşuyoruz bu program serisi boyunca, daha iyi bir sende. Ve bu sisteme baktığımız zaman, bu sistemde işte bugün konuştuğumuz gibi öz denetimle alakalı, kendimizi denetlemekle alakalı. Kendimize güvenmeyi bize hep öğretiyor. Kendi öz denetimimizi kendi içimizde bulacağımızı bize söylüyor. Elbette öz denetim çok önemli bir şeydir, çok kıymetlidir, çok değerlidir gerçekten. Ama kendimize güvenmek yanıltıcıdır. Ve insanın doğasında kusur olduğunu hatırlamalıyız. Ve Tanrı olmadan gerçek öz denetimin mümkün olmadığını da hatırlamalıyız. Peki neden böyle? Neden aslında bu kadar zorlanıyoruz? Yani öz denetim bu kadar değerli bir şeyse, elde etmemiz gereken bir şeyse ve karakterimizi de şekillendiriyorsa bir yandan, neden insan bu konuda sürekli tökezliyor Semra?
5: Bence bu sorunun kökü yaratılışta gizli. Çünkü Tanrı bizi zayıf ya da bozuk yaratmadı. Tam aksine Adem ve Havva başlangıçta Tanrı'nın benzeyişinde kusursuz yaratıldı.
7: Ama sonra ne oluyor? Aslında günah dünyaya giriyor ve günah dediğimiz şeyini aslında bir şekilde bizi Tanrı'dan uzaklaştıran, Tanrı'nın yarattığı amaçtan bizi saptıran, aslında yaratılış amacımızdan sapmış olmamıza sebebiyet veren o durum ve Adem ve Havva'da gördüğümüz, ondan öncesinde yine iyi olarak yaratılmış olarak ama düşen ve bugün şeytan olarak andığımız o varlıkta gördüğümüz o kibir, yani Tanrı gibi olma isteği dünyaya girdi ve bu bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve bunun sadece bir günah meselesi olmadığını, insanın doğasını etkileyen bir kırılma olduğunu görüyoruz. Yani sadece bir suç değil, aslında açıkça doğrudan bizi Tanrı'dan uzaklaştıran bir durum da olduğunu ve insanın doğasını yozlaştıran, lekeleyen, insanı kirleten etkileri olduğunu da görüyoruz.
5: Evet, tabii ki bu kırılma irademizi de yozlaştırdı. Bütün insanlığı ya da her şeyi yozlaştırdığı gibi irademizi de yozlaştırdı. Artık neyin doğru olduğunu bilsek de onu yapacak gücü kendimizde bulamıyoruz. Çünkü dünyaya baktığımızda herkes iyi şeyler istiyor, iyi olmasını istiyor, iyi şeyler yapmak için uğraşıyor ve bunu söylüyorlar. Ama insanların yaptığı şeylere baktığımızda hiç de öyle olmuyor. İstesek bile yapabilecek güce sahip olamıyoruz maalesef.
7: Evet, bu konuda dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Aslında İncil'de elçi Paulus'un, yani İsa'nın elçilerinden, aslında en ateşli elçilerinden diyelim, en böyle çok İsa için belki acılara katlanmış yaşam boyunca, tabii ki elçilerin hepsinde bunu görüyoruz ama yaşamı boyunca böyle acılara katlanmış ve onun adını büyük bir cesaretle duyurmuş elçilerden biri, elçi Paulus'un İncil metinlerinde kaleme aldığı, Tanrı'nın yönlendirişiyle, esinlenmesiyle kaleme aldığı bir nokta var. Orada diyor ki Romalılar 7:19'da, istediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum diyor. Yani insanın demek ki durumu böyle, insanın şu an doğası böyle. Yani demek ki aslında bugün kişisel gelişim öğretileri bize, evet, öz denetimi öğretiyor. Öz denetimli olalım. Öz denetimli olursak işte bugünden itibaren işte artık tatlı yemeği bırakırsak, bugünden itibaren şu saatte kalkarsak, bugünden itibaren şu kadar gündelik hayatımızda atıyorum, yani kitap okursak ya da her neyse, yani öz denetimle alakalı düşündüğümüz her şey neyse, bunu bize aşılarken İncil'in gerçeği, İncil'de bize açıklanan gerçek, açıkça insan doğasının yozlaşmış olduğunu ve iyi olanı yapmaya çalışırken bile karşımızda kötü bir şey olduğunu bize açıklıyor. Ve elçi Paulus bile, yani İsa'nın en ateşli, en böyle ona hizmet etme konusunda tüm yaşamını vermiş olan elçilerinden olan elçi Paulus bile böyle söylüyor. Yapmak istediğim iyi şeyi yapmıyorum, yapmak istemediğim kötü şeyi yapıyorum. Demek ki insanın benliğiyle bir mücadelesi var gerçekten.
5: Kesinlikle öyle Aydın. Ve ben de bu noktada Galatyalılar 5. bölüm 22. ve 23. ayetleri okumak istiyorum. Çünkü öz denetimle ilgili çok önemli bir gerçeği görüyoruz orada. Ayette şöyle söylüyor. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.
7: Evet, ve çok güzel ayetler çünkü öz denetimi... Dünya bize bizden gelen, bizim içimizden gelen, kendi içimizde bulacağımız bir güç gibi öğretirken, bu ayetlere baktığımız zaman bu ayetlerde şunu görüyoruz. Bu açıkça kutsal ruhun ürünü, yani Tanrı'nın ruhunun bize sağladığı bir armağan gibi. Yani Galatyalılar 5. bölümde bunlardan bahsediyor. Yani ruhsal armağanlar olarak, Kutsal Ruh'un bize sağladığı armağanlar olarak aslında. Yani onun ürünü olarak, Kutsal Ruh'u almış olmanın ürünü olarak öyle söyleyelim. Bir de ruhsal armağanlar ayrı da bir konu çünkü. O yüzden kafa karışıklığı yaşanmasın. Ruhu almış olmanın, Kutsal Ruh'u almış olmanın sonuçları, meyveleri olarak karşımıza çıkan ürünlerden birisi olarak öz denetim karşımıza çıkıyor. Bu çok ilginçtir çünkü öz denetim burada bizim performansımıza bağlı olan bir şey değil. Aslında bir meyve, yani bir yere bağlı olmanın, nasıl ki bir ağaç aslında bir yere köklüyse, değil mi? Toprağa köklüdür, evet. Ve kök salmıştır ve toprağın altında onun kökleri, değil mi, uzun uzadıya salınır. İyice ne kadar güçlü bir ağaçsa o kadar fazla kök salmış demektir. Ve o kök salmış, bağlı olma durumunun sonucu olan bir meyve gibi karşımıza çıkıyor. Yani bu bizim üretmeye çalıştığımız bir şey değil. Kutsal Ruh'un içimizde çalışmasıyla oluşan bir sonuç. Yani Kutsal Ruh nedir diye soracak olursak, tabii Kutsal Ruh'un Tanrı'nın ruhu olduğunu ve bir kişinin Mesih'e iman ettiği zaman o ruhu aldığını hatırlıyoruz ve demek ki Kutsal Ruh'un bir ürünü, meyvesi bu.
5: Evet, aslında bu değindiğimiz nokta gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Çünkü öz denetim artık kendi nefsine baskı kurmak olmaktan çıkıyor ve Tanrı'nın ruhuyla yürüdüğün bir yaşamın doğal sonucuna dönüşüyor. Hmm. Çünkü biz kendimizi içsel olarak yapamayacağımız bir konuda devamlı baskı uyguluyoruz. Devamlı yapmaya çalışıyoruz. Devamlı yapamadığımızda kendimizi suçluyoruz. Çünkü zaten yapabilecek güce de sahip değiliz. Bunun Tanrı'nın ruhuyla olabilecek bir durum olduğunu artık biliyoruz. Ayetler ışığında da görüyoruz. Hı
7: hı. Evet, yani seküler sistem bize diyor ki sen kendine hakim ol, iradeni güçlendir diyor diye söylüyor. Ama kutsal kitap bize çok farklı bir yerden konuşuyor. Yani Galatyalılar 5:22-23'ü okuduk aslında. Ama orayı böyle tekrar hatırlayacak olursak orada ne diyordu? Ruhun meyvesi olarak öz denetimden bahsediyordu, değil mi? Yani gördüğümüz zaman öz denetim ruhun bir meyvesi. Yani bizim kas gibi geliştirdiğimiz bir şey değil. Tanrı'nın ruhunun, kutsal ruhun bizde etkin olmasıyla doğal olarak oluşan bir sonuç. Ve bu sonuca da nasıl kavuşuyoruz? Yine Mesih'le ilgili, Mesih'i tanımakla, İsa'ya iman etmekle ilgili.
5: Evet, gerçekten bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Tekrar tekrar söylemek istiyorum ki gerçekten çok önemli bir fark. Çünkü seküler sistem öz denetimin insanın içinden gelen bir güç olarak tanımlıyor. Ama biz ayetlerde de okuduk az önce Galatyalılar bölümünde. Bu Tanrı'dan gelen bir armağan. Hmm.
7: Evet, biz asmada kaldıkça, kutsal kitabın ifadesiyle, yani İsa Mesih'te kaldıkça, bu sayede Tanrı'nın ruhuyla birlik içinde oldukça Tanrı bizde çalışmaya başlıyor ve bu meyveler oluşmaya başlıyor. Ve bunlardan birisi de öz denetim.
5: Evet Aydın, gerçekten çok güzel söyledin. Yani öz denetim üretilecek değil, büyütülecek bir şey diyebiliriz. Sen asmada kalırsan meyve de kendiliğinden gelir. Hmm.
7: Peki Semra, öz denetimi kimde böyle en mükemmel şekilde gördük, hatırlıyor musun?
5: Tabii ki İsa Mesih'te.
7: Hmm. Evet.
5: Düşünsene, 40 gün oruç tutmuş, açlıktan bitkin halde. Şeytan geliyor, taşları ekmeğe çevir. Ama İsa ne diyor? İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın sözleriyle yaşar. İşte bu öz denetimdir.
7: Kesinlikle öyle ve yani yaşamı boyunca zaten bu örneği görüyoruz. Mesela çarmıha gerilmeden önce Getsemani bahçesinde dua ettiğinde ne diyor orada? Baba, mümkünse bu kaseyi benden uzaklaştır, bu gazap kasesini benden uzaklaştır diyor. Aslında büyük bir acı içerisinde, büyük bir keder içerisinde İsa Mesih. Çünkü tüm insanlığın günahlarını kendi bedeninde yüklenecek ve onun doğurduğu bir acı var tabii ki. Yani o tüm günahların doğurduğu acıyı hayal edebiliyor musun aslında? Bugün kendimiz bile bir günah işlediğimiz zaman ya da birine karşı bir hata yaptığımız zaman ya da bir ilişkimiz belki bozulduğu zaman içimizde çok derin bir acı hissediyoruz.
5: Evet.
7: Ama İsa'nın tüm bunları yüklendiğini hayal edelim ve o durumda bile İsa diyor ki mümkünse bu kase benden uzaklaşsın ama benim değil senin isteğin olsun diye bize aslında müthiş bir özdenetim örneği gösteriyor. Yani yaşamayı Tanrı'ya adama konusunda müthiş bir özdenetim örneği gösteriyor. İsteğimizi de Tanrı'ya verme konusunda. O acıların içerisindeyken bile değil mi en büyük örneği gösteriyor. Ve buradaki en güzel nokta ne? Teslimiyetle bu özdenetimin doğduğunu görüyoruz. Evet. Yani Tanrı'ya teslim olmakla. Yani aslında mükemmel olmakla ilgili değil. Dünyanın öğrettiği gibi biz eksikliklerimiz ya da insan benliğinin yozlaşmışlığını, irademizin bozuk olma durumunu yok saymıyoruz. Bu yaşamımızda var. Bu acılar var. Bu acıları dile getiriyoruz. Evet, o acıları yaşıyorum, zorlanıyorum ama senin isteğin olsun diye Tanrı'ya söylemeyi bilmemiz gerekiyor. Bu gerçekten özdenetimin en güzel örneklerinden biri.
5: Evet, kesinlikle öyle. İsa Mesih gerçekten çok büyük bir örnek. Birçok aslında şey söyleyebiliriz. Hakaretlere sessiz kalışını, insanlara sabrını. Aslında bunların hepsi irade değil. Ruhun hakimiyetiyle gelen bir duruş. Bu noktada şu soruyu da kendimize sormalıyız diye düşünüyorum. Bugüne kadar kendimi kontrol etmek için ne kadar uğraştım ve neden yoruldum?
7: Evet, belki yani bunun üzerine şu soruyu da sormalıyız. Ya kendi gücümle değil de Rabbin ruhuyla, Tanrı'nın ruhuyla bu hayatı yaşamaya başlasam ne değişirdi? Yani bugün Radyo Maranata mikrofonlarından duyduğum bu fikir gerçekten yaşamımda uygulansaydı ne değişirdi? Belki bu soruyla şu an ilk yarıyı sonlandırabiliriz ve ikinci yarıya sonrasında geçebiliriz. İstersen burada bir ara verelim Semra.
5: Evet, şimdi kısa bir ara verelim ve sizi bu sorularla bırakalım.

0: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Gerçek müziğin adresi
0: Radyo Maranata.
3: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün öz denetim, irade üzerine konuşuyoruz aslında. Programımızın ilk bölümünde öz denetim nefsimizi bastırmak değil, Rab'le kurduğumuz ilişki sayesinde içsel bir dönüşümdür dedik. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında.
4: Evet, yani dünya bize kişisel gelişim öğretilerinde, tabii ki bu program serisi boyunca kişisel gelişim öğretilerini ele alıyoruz. Kişisel gelişim öğretilerinde öz denetimin bizimle ilgili olduğunu öğretiyordu. Ama baktığımız zaman, üzerinde biraz derin düşünmeye çalıştığımız zaman aslında bunun çok da geçerli olmadığını gördük. Çünkü evet, iyi olanı yapmaya çalışıyoruz ama baktığımız zaman hep yine kötü olanı yapmakla sonuçlandırıyoruz. Ya da evet, bazı şeyleri iyi yapıyoruz ama çoğu şeyi kötü yapıyoruz. O zaman anlıyoruz ki bizim daha büyük bir güce ihtiyacımız var. Yani bizi aşan bir güce ihtiyacımız var. Doğru bir kaynağa bağlanmaya ihtiyacımız var. Ve kutsal yazılar aslında yalnızca Tanrı'nın ruhuyla bunun mümkün olduğunu ve öz denetimin Tanrı'nın ruhunun bizde oluşunun bir meyvesi olduğunu bize söylüyor. Belki daha önce böyle öfke problemiyle yüzleşen biriydik. Belki öfkeyle patlayan biriydik. Değil mi? Çok büyük problemlerden birisidir öfkede. Bize çok zarar verir, ciddi zararlar verir. Ama şimdi belki Mesih hayatımızı verdiysek, Mesih'i kabul ettiysek, o zaman dua eden, yani öfkelenmekten önce belki sessiz kalıp dua etmeyi öğrenmiş, belki Tanrı'nın yönlendirişini arayan, kutsal ruhun sesine kulak veren biri haline dönüşmüş olabiliriz. Yani olaylar karşısında bakış açımız değişmiş olabilir. Bu meyvedir aslında. Bu kutsal ruhun meyvesiyle, kutsal ruhun o kişinin yüreğine dokunmasıyla, dönüştürmesiyle mümkün olan bir şeydir. Ve bu doğrudan yine Tanrı'yı tanımakla da ilgilidir. Tanrı'yı tanırsak, Tanrı'nın karakterini bilirsek, o zaman Tanrı'nın kutsal ruh aracılığıyla bizde meyvelerini yeşerttiğini görebiliriz. Bu da nasıl mümkündür? Öncesinde Tanrı ile barışmakla mümkündür. Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna gelen o günahtan Tanrı'nın açıkça bizi Mesih İsa aracılığıyla barıştırdığını görüyoruz. Ve Mesih İsa ile barışmış olan bizler açıkça aslında Tanrı'yı tanımaya başlıyoruz. Tanrı'nın ruhu bizde yaşıyor ve o zaman Tanrı'nın meyvelerini, Tanrı'nın ruhunun sağladığı meyveleri veriyoruz. O zaman aslında tepkilerimiz de doğal olarak değişmiş oluyor. Yani dıştan gelen bir değişim değil, içten dışa doğru gelen, Tanrı'nın bizi içten yenilemesiyle dışa doğru evrilen bir durum.
3: Evet, aslında bütün kitaplarda, belki izlediğimiz videolarda, konuşmalarda, seminerlerde iradeni güçlendir diyorlar bize. Artık aslında bunun iradeni güçlendir değil de Tanrı'yla bağını güçlendir demek olduğunu anlıyoruz. Hı hı.
4: Evet, yani hangi alanlarda belki değil mi, öz denetime sahip olabiliriz? Senin bahsettiğin gibi iradeni güçlendir diyorlar. Ama bu çok belki gerçekçi olmuyor, eksik kalıyor. Tanrı ile bağımızı güçlendir demek gerekiyor. Ve hangi alanlarda bunu yapabiliriz? Aslında yaşamın her alanında bunu yapabiliriz.
3: Kesinlikle yani, öyle.
4: Öfkeyle ilgili değil, ya da bugün belki tatlı örneği verdik mesela, işte artık şekerli şeyler yemeyi bırakmalıyım, o zaman ona göre bir diyet uygulamaya başlayacağım diye düşünüyor olabiliriz. Bu sadece bunlarla ilgili değil, tüm yaşamla ilgili, işte belki kullandığımız araçlarla ilgili. Bugün teknolojiyi kullanıyoruz, sosyal medyayı kullanıyoruz, onu nasıl kullandığımızla ilgili, konuşma tarzımızla ilgili, harcama alışkanlıklarımızla ilgili, hepsi öz denetim alanı. Gerçekten hepsi denetlememiz gereken alanlar.
3: Kesinlikle öyle Aydın. Çünkü biz sanki öz denetimi bazı şeyleri yapmak, başarmak gibi algılıyoruz. Bütün hayatımızda belli bir düzen içerisinde işte bazen zayıflamak sadece ya da iyi bir iş sahibi olmak gibi algılıyoruz ama aslında susmak bazen cevap vermemek de öz denetimdir. Haklı olduğun halde tartışmaya girmemek de. İşte bunlar ruhun öz denetim meyvesi oluyor. Çünkü yani dilini dizginleyebilmektir meyve baktığın zaman. Biz küçük şeylere bakmadan sadece büyük şeyleri yapabildiğimizde sanki öz denetim sahibi olduğumuzu düşünüyoruz.
4: Evet, kesinlikle öyle. Yani bunlar hani öz denetim dediğimiz gibi hem yaşamın içerisinde pratik olarak karşımıza çıkıyor, hem de senin bahsettiğin gibi asıl ruhun meyvesi olarak karşımıza çıkıyor ve en kalıcı anlamda bunun ruhun meyvesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. İyi haber şudur, bugün dinleyicilerimiz belki öz denetim sahibi olmak istiyor olabilirler. Öz denetimin yaşamlarında olmasını istiyor olabilirler. Ve belki pek çok kez bir şeyler denemiş ama düşmüş olabilirler. Kendilerini düşmüş olarak görüyor olabilirler. İyi haber şudur, bunu tek başımıza yapmak zorunda değiliz. Yani kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu bize öğretmek, hatırlamak, yönlendirmek için hazırdır. Yeter ki biz ona teslim olalım. Yeter ki Tanrı'nın ruhunu almak isteyelim ve bu da yine hatırlattığımız gibi sürekli Mesih'e imanla alakalı, Mesih'i tanımakla ilgili. Mesih'i tanımak ne demek? Aslında kendi günahkarlığımızı öncesinde kabul etmek. Yani bizim aslında Mesih'e ihtiyacımız olduğunu, bir kurtarıcıya ihtiyacımız olduğunu kabul etmek. Kendi durumumuza baktığımız zaman bugün öz denetim üzerinden konuşuyoruz. Evet, ben yapamıyorum ve ben sadece günlük yaşamdaki pratiklerde değil, ruhsal yaşamımda Tanrı'dan uzak olma durumundan, kendi çabalarımla, aslında günah probleminden kendi çabalarımla kurtulamıyorum ve İsa'ya ihtiyacım var, Mesih'e ihtiyacım var deyip aslında öncelikle günahkarlığımızı kabul etmek, sonrasında Tanrı'nın bize uzattığı ve tüm çağlar boyunca, kutsal yazılarda, tüm peygamberler boyunca bize vaat edilmiş olan ve gerçekten bu dünyaya gelip çarmı üzerinde ölüp üçüncü gün dirilmiş olan, dirilişiyle beraber aslında adına iman eden herkese sonsuz yaşam vermiş olan İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek. Yani sade bir duayla İsa yaşamıma gel, seni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorum, kendi günahkarlığımı kabul ediyorum, kendi iyi işlerimi kurtulamadığımı kabul ediyorum diyerek ona iman etmek, onu kabul etmek, onu yaşamımıza davet etmek. Bu sayede kutsal ruhu alabiliriz. Bunun aslında sonucu olarak kutsal ruhun meyveleri yaşamımızda olabilir.
3: Evet, hepimizin Tanrı'ya ihtiyacı var. Çünkü gerçekten günahkarız ve zayıfız. İrademiz de zayıf. Kendi gücümüzle, çabalarımızla ne kadar uğraşsak da bir şeyleri yapmaya, değiştirmeye çalışsak da bu yeterli olmuyor. Belki ilk zamanlar bunu yapabiliyor gibi görünüyoruz ama gücümüz tükeniyor. Bu yüzden kutsal ruhun bizde olması bize büyük bir güç veriyor. Bununla ilgili bir ayet de var zaten. Yuhanna 14:26'da diyor ki: "Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak." Yani neyi görüyoruz? Kutsal ruh bize güç verecek. Bize hatırlatacak, bize yardım edecek. Tanrı bizi çaresiz bırakmış değil, bizi yalnız bırakmış değil. Kesinlikle Tanrı'nın gücüyle ilerleyebiliriz. Kendi gücümüz yeterli olmayacaktır ama Tanrı'nın gücüyle her şeyi yapabiliriz.
4: Evet, burada senin bahsettiğin ayette yardımcı olarak zaten bahsediyor kutsal ruhun kendisinden. Yani Tanrı'nın ruhu demek ki bizim yardımcımız, değil mi? Ve her zaman, her durumda bize öğretiyor ve bu ayetleri okurken İsa'nın ağzından okuyoruz aslında bu ayetleri. İsa diyor ki bütün söylediklerimi size hatırlatacak aslında. İsa'nın sözleriyle bizi pekiştirerek yine Mesih'in benzerliğine dönüşme konusunda bize yardımcı oluyor kutsal ruh. Çünkü en büyük öz denetim örneğimiz yine İsa Mesih'in kendisi. Yani İsa'ya evet, baktığımız zaman en büyük öz denetim örneğini orada görüyoruz. Ve onun sözlerini, onun yaptıklarını bize hatırlatarak kutsal ruh aslında bizi yine ete kana bürünmüş olan en büyük örneğimize, İsa Mesih'in kendisine yönlendiriyor.
3: Evet, o zaman kutsal ruhla aslında yürümeyi de bilmeliyiz. Kutsal ruha itaat etmeyi, kutsal ruhun bizde egemen olmasına izin vermeliyiz. Çünkü biz yine benliğimizin isteğini yapıyorsak başarılı olamıyoruz. Ne zaman ki teslim olursak, aslında konuşmuştuk, teslimiyetle birlikte kutsal ruhun gücüyle ilerleyebiliriz. Tabii ki ruhla birlikte yürürken bazı şeyleri yapmak gerekiyor. Örneğin her sabah dua etmeye başlayabiliriz. bütün günümüzü yönetmesini, yönlendirmesini söyleyebiliriz. Küçük bir örnek vermek gerekirse.
4: Evet ve gerçekten küçük yaşamımızdaki başarılarda bile Tanrı'ya teşekkür etmek çok değerli. Yani yaşamımız içerisinde ya Rab bugün şu konuda kendime hakim olabildim ve evet bu senin işindi, senin sayende bunu yaptım diye kendimizi hatırlatmak. Yani aslında şükredici bir yüreğe sahip olmak da çok önemli. O zaman işte biz aslında ruhla yürümeye başlıyoruz. Bugün hani sorarsak ya işte Radyo Maranata'da iki kişi çıkmış konuşuyor. Hani işte kutsal ruhla yürümekten bahsediyor ama ne demektir bu diye sorduğumuz zaman aslında günlük yaşam içerisinde Tanrı'ya bu alanı açmak, Tanrı'nın dokunuşları konusunda da Tanrı'ya şükredici bir yüreğe sahip olmak mesela bunun önemli bir parçası. O zaman aslında evet ruhta pekişmiş oluyoruz. Peki dinleyicilerimiz sorabilirler. Ya bizim rolümüz ne o zaman? Hani şey gibi anlatıyorsunuz. Sadece kutsal ruh yapıyor. Biz oturuyoruz o zaman. Bu biraz pasif değil mi? Ya da biz hiçbir şey yapmayalım. Eski alışkanlıklarımıza devam edelim. İşte günah işliyorsak günah işlemeye devam edelim. Bir konuda zayıflığımız varsa zayıflığımız bırakalım kalsın öyle. Hiç çaba sarf etmeyelim mi? Bunu mu söylemeye çalışıyoruz? Hayır bunu söylemiyoruz aslında. Bu demek değil ki biz hiçbir şey yapmayalım. Öylece bekleyelim anlamına gelmiyor bu. Özdenetim aslında ruhla birlikte yürümekle ilgili. Yani aslında bizim ona fırsat veriyor olmamız, adım atmadan önce ona danışıyor olmamız ve ona sadık kalıyor olmamız zaten en büyük eylemlerden biri ve bir iş birliği ile alakalı olan bir durum bu.
3: Evet, biz elimizi kolumuzu bağlayıp ruh yapsın demiyoruz. Ama kendi gücümüzle çabalamak yerine Tanrı ile ilişki içinde adım atıyoruz. Bu önemli çünkü kutsal ruhu aldıktan sonra yine de kendi çabalarımızla devam etmeye çalışmak boşuna olacaktır. Kendi gücümüzle devam etmeye çalışmamalıyız. Tabii ki ruhla yürümeliyiz. İtaat ederek, sadık kalarak, Rabbin sözlerinin içerisinde yaşayarak, kutsal kitap okuyarak biz Tanrı'nın istediği gibi bir yaşam sürerek, günaha karşı yürek tutumumuz değiştirerek aslında Rabbin gücüyle ilerlemeliyiz.
4: Peki bunu pratikte nasıl yapabiliriz? Temel soru bu aslında. Evet, konuşuyorsunuz belki çok böyle edebi konuşuyorsunuz gibi anlayabilir dinleyicilerimiz ama pratikte ben ne yapabilirim? Pratikte aslında ilk adım bugün öz denetimle ilgili sorunlarımız varsa ilk adım öncelikle Tanrı'yı tanımak. Gerçekten Tanrı'yı tanımadığımız zaman kendi başımıza yürüyerek bir adım atamayacağız. Yani kutsal ruh olmadan tek başımıza bir adım atamayacağız. Yani öz denetim kavramı bizim için yeterli olmayacak. Bunun için öncelikle bu problemin yani öz denetimsizlik probleminin kökünün aslında çok daha eskilere dayandığını, atalarımıza dayandığını ve insanın kökten kirli olduğunu ve kendi çabalarıyla kurtulamadığını bilmek ve onun Tanrı'nın tasarısındaki tek kurtarıcı olan Mesih'e iman yoluyla çözüleceğini ve bu konuda gelişip büyüyeceğimizi bilerek İsa'ya iman etmek gerekiyor. Onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmek gerekiyor. Sonrasında bu gelişen Tanrı'yla olan ilişkimizde sadık kalmak gerekiyor. Değil mi? Yani Tanrı'yla olan ilişkimizde sadık kaldığımızda dua ve günlük olarak kutsal kitap okuma, yani Tanrı'nın sesini duyma, Tanrı'nın sözünü okuyarak Tanrı'nın sesini duyma ve dua ile onunla konuşma pratiğiyle beraber, bu ruhsal disiplinle beraber onunla olan ilişkimize sadık kalarak bunda pekişebiliriz. Ve onun düşüncesini öğrendiğimizde, yani kutsal kitapta Tanrı bana ne diyor diye öğrendiğimizde aynı şekilde daha derinleşebiliriz. Ve bu düşünceleri her gün belki üzerinde düşündüğümüzde, sessiz zaman geçirdiğimizde, aslında meditasyon yaptığımızda, kendimize hatırlattığımızda bu sözleri, bu öz denetimde pekişmek için bir fırsat olabilir. Ama en önemlisi bence çoğu zaman şunu yapıyoruz değil mi Semra? Biz bir alışkanlık edinmeden önce ya da adım atmadan önce aslında çok Tanrı'ya danışmıyoruz.
3: Evet, maalesef gerçekten öyle. Her birimizin hayatında alışkanlıklar olabilir, bizi olumsuz etkileyen ya da bağımlılıklarımız olabilir. Hepimizin hayatında vardır. Tabii ki dua etmeliyiz öncelikle böyle bir konu, bir sorun yaşıyorsak. Tanrı'dan yardım istemeliyiz. Çünkü Tanrı'ya ihtiyacımız var. Zaten bunu öncelikle anlamamız gerekiyor. Dua ederek Tanrı'dan bana öz denetim ver diyebiliriz. Samimi bir yürekle gerçekten ona ihtiyacımız olduğunu gösterebiliriz. Ve bunu istediğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki dua etmekle birlikte eylem de gerekiyor. Küçük adımlar, kararlar vermek gerekiyor. Adımlar atmak gerekiyor. Belki ortamını değiştirmek gerekiyor. Bilmiyorum, tabii ki alışkanlık ve bağımlılığa göre değişebilir bu durum. Belki bu durumu tetikleyen şeyleri değiştirmek ya da onlardan uzak durmak gerekiyor. Belki desteğe ihtiyaç var ve bu konuda destek istemek gerekiyor. Bunun için duayla birlikte eylem mutlaka olmalı.
4: Kesinlikle öyle. Yani hem dua ediyoruz hem eylemde bulunuyoruz tabii ki. Ve eylemlere geçmeden önce de aslında karar almadan, işte bir alışkanlık edinmeden önce, adım atmadan önce senin bahsettiğin gibi dua ve yön istemek çok önemli oluyor. Aslında biz günlük yaşamımızda bunu maalesef çok yapmıyoruz belki. Ama bu sağlıklı sonuçlar doğurmuyor. Biz genelde neye alıştık aslında, dünya bizi neye alıştırdı? Kendi başına hareket et, hızlıca karar ver, buna alıştırdı. Ama Tanrı bize tam tersini öğretiyor. Rabbin önünde sakin bekle, sessiz bekle ve benim yönlendirişimi ara diye bize öğretiyor Tanrı. O zaman aslında dünyanın öğrettiğinin tam tersi, bizim adım atmadan, bir konuda eyleme geçmeden ya da yaşamımızda bir alışkanlık kazanmadan

0: Her adımda Tanrı'ya danıştığımızda ve ömrümüz boyunca bunu yaptığımızda, o zaman genel profile baktığımızda özdenetimli oluyoruz. O zaman gerçek özdenetim yaşam boyu sürecek bir şey. Yani özdenetim mücadelesi biten bir şey değil aslında. Yaşam boyu sürecek bir şey. Ve bu yaşam boyu sürecek mücadele, yaşam boyu her adımda Tanrı'ya danışmakla çözülüyor. Yani bir anda böyle tamam, ben artık çok özdenetimliyim, yeterince Tanrı'ya danıştım, artık kendi başıma hareket edebilirim dediğimiz o en ufak adımlarda bile her zaman düşme fırsatı oluyor. Çünkü insanın benliği şu anda bu durumda maalesef. Ancak Mesih'in ikinci gelişinde, o diriliş zamanında, asıl o büyük diriliş zamanında, yani aslında ölülerin de dirileceği ve artık kıyamet günü olarak andığımız o zamanda biz mükemmelliğe, kusursuzluğa erişeceğiz. Bu da eğer İsa'ya iman etmişsek mümkün olan bir şey. Mesela sen bahsettin, bazı alışkanlıklarla savaşırken işte ortamı değiştirmekten bahsettin. Tetikleyici şeylerden uzak durmaktan bahsettin. Bunlar gerçekten yaşamımızın içerisinde sürekli böyle mücadele ettiğimiz şeyler. Her birinde gerçekten Tanrı'ya sorarak, Tanrı'ya danışarak adım atmamız gerekiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Çünkü bazen çözülmeyen ya da çözülmeyeceğini düşündüğümüz şeylerin süreç içinde değiştiğini de görüyoruz. Zaman aldığını bazı şeylerin görüyoruz. Ama bize düşen payın her durumda Tanrı'ya danışmak, onun isteğini yerine getirmek için adım atmakla olduğunu görüyoruz. Ve ruhun işleyişiyle gerçek dönüşümün yaşamımızda başladığını, belki biraz zaman aldığını ama başladığını görüyoruz. Ve biz asmada kaldıkça, sabit kaldıkça, İsa'ya güvenmeye devam ettikçe o zaman o meyve bizde büyüyor.
1: Evet Aydın, gerçekten öyle. Çünkü biz özdenetimi kendi zorlamamızla yapabileceğimiz bir durum olmadığını da görüyoruz. Aslında kaynak, gücün kaynağı bizim kendi irademiz ya da disiplinimiz ya da motivasyonumuz değil bu noktada. İmanla birlikte aslında bizim gücümüz Tanrı'dan geliyor. Bu aradaki büyük bir fark aslında, seküler yaşamda kendi gücümüze dayandırılıyor. Ama iman aslında Tanrı'nın gücüne dayanarak ilerlemeye çalışmamız gerekiyor. Tabii ki seküler hayatta daha çok başarıya, işte sağlıklı yaşamaya, sosyal kabul görmeye dayanıyor bu iradeye, özdenetim sahibi olmak ve bununla ilgili bir uğraş verirken. Ama asıl odak noktamız Tanrı'yı hoşnut etmek olmalı. Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde hareket etmeliyiz. Ve o zaman görüyoruz ki geçici bir durum olmaktan çıkıyor. Daha kalıcı, dayanıklı oluyoruz. Çünkü ruhun gücüne dayanarak ilerlemeye çalıştığımız için daha güzel meyveler veriyoruz. Aslında meyve verebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii ki bunu yürekten de istemeliyiz. Çünkü Tanrı zorla hayatımızda da çalışmaz. Bizler bütün yüreğimizle öz denetim sahibi olmayı istemeliyiz, iradeli olmayı istemeliyiz. Bağımlılıklarımızdan, alışkanlıklarımızdan, kötüyse bunlar, kurtulmak için Tanrı'ndan güç istemeliyiz. Bu konuda irade isteyebiliriz ve bunun için de Tanrı'ya alan açmalıyız. Dediğim gibi zorla çalışmaz Tanrı hayatımızda. Biz itaat ettiğimizde, aslında Tanrı'nın yönlendirilişine açık olduğumuzda, Rabbin isteğine evet dediğimizde daha büyük bir özdenetim sahibi oluyoruz ve güçlü bir şekilde ilerleyebiliyoruz.
0: Evet, yani gerçek özdenetimin kontrolü bizim alma çabamızla değil, aslında kontrolü Rab'be vermekle başladığını görüyoruz. Yani biz insanoğlu olarak şunu düşünüyor olabiliriz. Evet, özdenetim sahibi olmak istiyorsam daha çok kontrolü ben almalıyım. Çünkü dünya bize bunu öğretiyor. Evet. Ama gerçek özdenetime baktığımız zaman kontrolü Rab'be vermem gerekiyor. Yani kontrolü Rab'be verdiğimde ve onun isteğini öğrendiğimde, onun isteğine göre yaşadığımda, mesela bir durumla karşılaştığımda nasıl tepki verebileceğim konusunda, örneğin Tanrı'nın yazılı vahiy aracılığıyla bana ilettiği, yani kutsal kitap aracılığı bana ilettiği o sözlerden beslendiğimde, kutsal kitaba belki danıştığımda, oradaki örnekleri yaşamımda uygulamaya çalıştığımda, o zaman görüyorum ki aslında bu özdenetim doğal olarak bende gelişiyor. Yani benim isteğim, benim mantığım, benim kontrolüm demeye devam ettiğim sürece aslında başarılı olamayacağım. Ama kontrolü Rab'be verdiğimde o zaman gerçek özdenetim başlamış olacak.
1: O zaman programın sonuna yaklaşırken şu cümle aslında aklımızda hep olmalı. Kendimize hakim olmak istiyorsak, özdenetim sahibi olmak istiyorsak, o zaman önce Tanrı'ya teslim olmalıyız.
0: Evet, bugün

0: Galatyalılar 5. bölüm 23'ten paylaşmıştık. Orada ruhun meyvesi olarak, kutsal ruhun meyvesi olarak öz denetim karşımıza çıkıyordu. Ve meyve aslında, değil mi, büyütülen bir şeydir. Yani bir ağacı ne yaparsın? Beslersin, büyütürsün, sularsın. Ve meyve büyür, kendiliğinden büyür aslında. Doğrudan sen ona böyle özellikle müdahale edemezsin. Aslında sen sadece sularsın ve büyümesine uygun bir zemin sağlarsın. O zaman meyve büyür. Demek ki öz denetim böyle bir şey. Tekrardan bunu hatırladık. Galatyalılar 5. bölüm 23. ayette bunu hatırladık. O zaman Tanrı bugün bizde bunu üretmeye değil, büyütmeye bizi çağırıyor. Ve bizim ona sabit kalmamız gerektiğini söylüyor. Asmada kalmamız gerektiğini, yani İsa Mesih'in kendisinde kalmamız gerektiğini söylüyor. İsa Mesih'in de İncil'de böyle bir ifadesi var. Diyor ki, çubuk asmada kalmazsa koparılıp yok olur diyor aslında. Ve bende kalmazsanız meyve veremezsiniz diyor. Çünkü ben asmayım diyor. Asma benim diyor. Siz sadece çubuklarsınız diye söylüyor. O zaman biz asmada kaldıkça o zaman meyve verebiliriz ve Tanrı da bugün bize bunu bize aslında çağrı olarak bize sunuyor. O zaman bugün kıymetli dinleyicilerimiz arasında belki bizi ilk defa dinleyen, belki Hristiyanlık inancı hakkında ilk defa duyan, bugün bu sözleri ilk defa işiten dinleyicilerimiz varsa, öz denetim konusunda problemler yaşayan dinleyicilerimiz varsa, İsa Mesih aslında bu çağrıyı size yapıyor aslında. Çubuk asmada kalmazsa meyve veremez ve öz denetim ruhun bir meyvesidir, ruhun bir ürünüdür. Bunun için kutsal ruhla paydaş olmamız, kutsal ruhun bizde olması, onunla bir ilişki içinde olmamız gerekiyor ve bunun sonucunda meyve verebiliriz. Kutsal ruha sahip olmamız için de açıkça Mesih'i hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor. Onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ettiğimizde o zaman bu öz denetim meyvesini verebiliyoruz. Daha iyi bir sen programının sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Semra. Gerçekten umarım faydalı bir bölüm olmuştur dinleyicilerimiz için. Bu konuda soruları varsa dinleyicilerimizin soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirler. Ya da tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi bulabilirler. Çok teşekkür ediyoruz ve esenlikler diliyoruz herkese.
1: Herkese esenlik olsun.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Elçilerin İşleri 25. Bölüm.
1: Festus'un önünde yargılanma. Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus Sezarya'dan Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri Paulus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek Paulus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Paulus'u yolda öldüreceklerdi. Festus da Paulus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, ''Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar.'' dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Paulus'un getirilmesini buyurdu. Paulus içeri girince Yeruşalim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Paulus, ''Ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim.'' diyerek kendisini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Paulus'a şöyle karşılık verdi. ''Yeruşalim'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin?'' Paulus, ''Ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım.'' dedi. ''Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim.'' Şayet suçum varsa ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsızsa hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin, Sezar'a gideceksin. Festus Kral Agrippa'ya danışıyor. Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Berniki, Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Paulus'la ilgili durumu krala anlattı. Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var dedi. Yeruşalim'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkâhinleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara, herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden, onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden, ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona, beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de Paulus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Paulus'a Yeruşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum. Agrippa Festus'a ben de bu adamı dinlemek isterdim dedi. Festus da yarın onu dinlersin dedi. Paulus Agrippa'nın önünde. Ertesi gün Agrippa ile Berniki büyük bir tantana ile gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Paulus içeri getirildi. Festus, Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler dedi. Yeruşalim'de olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye haykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama efendimize bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmektir. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.
0: Elçilerin İşleri 26. Bölüm.
1: Agrippa Paulus'a, kendini savunabilirsin dedi. Bunun üzerine Paulus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki, sen Yahudilerin bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Yeruşalim'de, gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler, geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisiliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım, Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim ve Yeruşalim'de bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardım. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım! Öğlende yola giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan, güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Ben de, ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Hadi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için ey Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildir. Onlar, Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına, gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Paulus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle, ''Paulus, çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor.'' dedi. Paulus, ''Sayın Festus.'' dedi. ''Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum.'' Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir. Kral Agrippa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum. Agrippa Paulus'a şöyle dedi. Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın? İster kısa ister uzun sürede olsun dedi Paulus. Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun. Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok. Agrippa da Festus'a, bu adam davasını Sezar'a iletmeseydi serbest bırakılabilirdi dedi.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
10: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
11: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
12: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Yine yepyeni bir programla, İman Kahramanları adlı programla birlikteyiz. Ben Daniel Günay ve bugün her zamanki gibi çok değerli bir konuğum var. Ona öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin sevgili Alper kardeşim.
2: Hoş geldin Daniel. Bugün güzel bir program yapacağımızı umut ediyorum.
0: Evet, bugün Dirisu Kilisesi'nden Alper'le birlikteyiz ve İman Kahramanları adlı programdayız. İman kahramanlarını, kutsal kitapta geçen iman kahramanlarını inceliyoruz. Onların hayatlarına bakıyoruz. Bu iman kahramanlarının hayatlarından ne öğrenebiliriz? Kendimize hangi dersleri çıkartabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Bu kişiler hangi zorluklardan geçtiler? Hangi sıkıntılardan geçtiler? Nasıl Rabb'e güvendiler ve bu sıkıntılar içerisinde neler yaptılar? Bütün bunlara bakacağız. Bazı kişileri incelemiştik. Nuh'un hayatına baktık. Yusuf peygamberin, İbrahim peygamberin hayatlarına baktık. Musa'yı işlemiştik. Musa'nın hayatına baktık. O da çok bereketli. Eski Anlaşma'nın ilk 5 kitabını yazan kişiydi. Ama şimdilik Musa'dan sonra onun yerine geçen Yeşu'ya bakacağız. Biliyorsunuz Musa vaat edilen diyara girememişti. Tanrı aslında ona söylemişti ki İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a ve senin soyuna vaat vereceğim bu ant ettiğim ülkeye girmen gerekiyor. Ama bu ülkeyi ben sana gösterdim ama sen oraya giremeyeceksin demişti. Onun yerine Yeşu oraya geçecekti. Biliyorsunuz Musa hatırlarsanız 120 yaşlarında öldü ve okuyoruz çok Rabbin bereketi onun üzerindeydi. Ne gözleri zayıflamıştı ne de gücü tükenmişti diye okuyoruz. İşte onun yerine Yeşu geçecekti. Yeşu tabii ki zaman zaman Musa'ya çok yardımcı oldu. Onun için çalıştı, hizmet etti. Ama yine de ne kadardılar Alper, aşağı yukarı milyondan fazlaydılar İsrail halkı.
2: Evet Daniel, İsrail halkının yaklaşık 2,5 milyonluk bir topluluk olduğuna dair elimizde bulgular var. Gerçekten çok büyük bir topluluk idare etmesi açısından.
0: Evet, ben de onu soracaktım. Yani 2,5 milyon. Musa tabii ki bu zamana kadar bir başta olan bir kişi olarak onları götürdü. Rabbin lütfuyla beraber onları yönlendirdi. Ama işte yerine geçecek olan Yeşu birdenbire bu kadar kalabalık bir ulusu yönlendirmeli. Hatta Tanrı'nın bu vaat ettiği diyara onları götürmeleri gerekiyordu. Götürmesi gerekiyordu. Peki Yeşu hakkında ne dersin? Yeşu çekindi mi? Korktu mu? Bu kadar büyük bir kalabalığı nasıl yönlendirecekti? Musa gibi yapabilecek miydi? Biraz Yeşu'dan bahseder misin?
2: Evet, Yeşu gerçekten de dediğin gibi Musa'nın iyi bir öğrencisiydi. Onun yardımcısıydı. Başlangıçtan beri her zaman onunla birlikteydi. Musa'nın bir sağ kolu gibiydi aslında.
0: Evet.
2: Ve Musa'yı yakından izlemişti. Tanrı'nın onun aracılığıyla yaptığı işleri yakından gözlemlemişti. Tanrı'yı tanıyan, Tanrı'ya hayran olan bir adamdı Yeşu. Hı hı. Özellikle Musa'yla birlikte Rabbe tapınan bir kişiydi. Rabbe tapınmayı özleyen bir yüreği vardı. Hatta Kutsal Kitap'ta okuyoruz. Musa tapınma çadırında Rabbe tapındıktan sonra dışarı çıkardı ama Yeşu kalmaya devam ederdi. Yani Rabbin yüzünü aramak isteyen bir gençti. Gerçekten bu bakımdan şaşırtıcı değil aslında Musa'dan sonra Yeşu'nun bu görev için Rab tarafından seçilmesi. Ama senin de dediğin gibi 2,5 milyonluk bir topluluğu idare etmek bambaşka bir olay. Yani elbette ki Rabbi sevmek, Rabbe güvenmek açısından Yeşu bayağı yol kat etmişti. Ama daha önce hiçbir zaman önderlik pozisyonda değildi. Önünde bir iman devi vardı.
0: Evet.
2: Musa gibi halkın önderi, halkın gözünde neredeyse bir tanrı konumunda olan, güçlü işler yapmış, Kızıldeniz'i yarmış, Mısır firavununu gerçekten 10 belayla değil mi vurmuş ve bütün halkın beğenisini, saygısını, korkusunu kazanmış bir eski antlaşmanın kurucusu. Yani evet. Musa gerçekten devasa bir peygamber olduğunu hepimiz biliyoruz. İsa Mesih nasıl yeni antlaşmanın kurucusuysa Musa da eski antlaşmanın kurucusu olarak kutsal kitapta görüyoruz. Hı hı. Şimdi böyle bir adamın yerini doldurmak gerçekten güç diye düşünüyorum, derin derin düşündüğümüzde bunun farkındayız.
0: Halk da aynı şekilde dediğin gibi yani Musa'yı zaten kabullenmişti, onun mucizelerini görmüştü ama acaba Yeşu'yu nasıl kabulleneceklerdi bir şekilde, tabii buna şimdilik de bakacağız ve Rabbin herhalde desteği olmadan böyle bir şeyi yapması, yürütebilmesi, devam edebilmesi hiç de kolay değildi.
2: Kesinlikle öyle. Rabbin mutlaka desteğinin gerektiğini zaten Rab biliyordu. Yeşu da senin benim gibi bir insandı Daniel. Tabii ki gücümüz bizim sınırlıdır insan olarak. Ne kadar yeteneklerimiz olsa da kendi yeteneklerimize değil Rabbin aslında verdiği güçle hizmet etmeye çağrılmış insanlarız imanlar olarak. O yüzden Yeşu da Rabbin gücüne muhtaçtı. Ve ilginç bir detay da aynı zamanda hatırlatmak istiyorum. Seninle konuştuğumuzda geçenlerde sen özellikle Musa'nın Yeşu'nun ismini değiştirdiğinden bana bahsetmiştin. Gerçekten de esasen Nun oğlu Hoşeya'dır. Yeşu'nun gerçek orijinal ismi. Hoşeya olan ismini Musa Yeşu olarak değiştirdi. Hoşeya kurtarıcı anlamına geliyor. Fakat Yeşu ya da Yeşua dediğimiz zaman Rab kurtarır. Yani Rab kurtarıcıdır anlamına geliyor. Yahve'nin ya ön ekini koyarak Yeşua ismini oluşturdu. Yani Musa Yeşua'ya bir şey öğretiyordu.
0: Evet.
2: Kurtarıcımız Rab'dir. Senin adın belki kurtarıcı olabilir ama Rab kurtaracaktır bütün halkını, bütün bu dertlerden. O yüzden Yeşu gençliğinden itibaren Rab'bin kurtarıcı gücünü deneyim etmişti. Ve Musa öldükten ve gömüldükten sonra Rab Yeşu'ya konuştu. Ona buyruklar verdi. Özellikle Yeşu kitabının başında Rab ona defalarca güçlü ve yürekli ol dedi. Kulum Musa öldü ve şimdi sen halkımı vaat ettiğim diyara sokacak olan kişisin. Seni seçtim. Yasadan ayrılma, gözlerini yasaya dik. Doğru olanı yapmaya gayret et. Musa aracılığıyla buyurduğum bütün yasalara derin derin düşün. Yani Yeşu kitabında gerçekten aslında Yeşu'yu aşan, bize de konuşan çok güzel ayetler var.
0: Evet.
2: Güçlü ve yürekli ol. Özellikle bunu 3 defa Rab Yeşu'ya vurguladı. Çünkü misyonu büyüktü.
0: Kesinlikle bu vaadi, bu sözü Rab Yeşu'ya da verdi dediğin gibi. Ve onu da zaten okuyoruz. Tanrı Yeşu'yu destekliyor, diyor ki ben seninle beraber olacağım. Ve şöyle diyor Kutsal Kitabın ilk bölüm, yani Yeşu bölümünün ilk bölümünde bunu okuyoruz. Diyor ki Musa ile nasıl birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Yani bu Yeşu için çok büyük bir vaat. Yani ben Musa'yı destekledim bütün hayatı boyunca ve seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim ve seni yüzüstü bırakmayacağım diyor. Amin. Bu harika bir vaat. Amin. Ve aslında bu sözler bizim için de geçerlidir. Yani bunun aynı şekilde İncil'de de bu sözleri biz görebiliyoruz, bulabiliyoruz. Evet, karşımızda çok zor gözüken, belki kendi gücümüzle başaramayacağımız, yapamayacağımız bir zorluk, bir problem çıkabilir. Ama Rab diyor ki aynı şekilde bize de, ben seni terk etmeyeceğim, ben seni seçtim, ben seni kullanmak istiyorum ve seni yüzüstü bırakmayacağım diyor. Yani bunu Tanrı'dan duyabilmek, bilmiyorum, benim için çok büyük bir, harika bir söz. Yani Tanrı bana diyor ki ben seni yüzüstü bırakmayacağım, ben seni terk etmeyeceğim ve bunu işte Yeşua da söyledi ve bize de bunu söylüyor ve bunu Tanrı'dan alabilmek, buna iman etmek, bu söze iman etmek gerçekten beni çok cesaretlendiriyor, beni çok teşvik ediyor gerçekten. Ve dediğin gibi gerçekten güçlü ve yürekli ol diyor. Çünkü evet, Yeşu'nun da zorlukları olacaktı bu yolda ilerlerken, sıkıntıları olacaktı. Karşısında yine farklı farklı devler bir anlamda olacaktı. Ama Rab ondan dediğin gibi birkaç defa güçlü ve yürekli ol, güçlü ve yürekli ol dedi. Ve ilginç bir şey daha var. Yani o da herhalde Yeşu'nun hedefine ulaşabilmesi için, Rabbin ona verdiği işi başarabilmesi için önemliydi, gerekliydi. Ne diyor ona? Diyor ki kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Yani Tanrı'nın yasasını yerine getirmek çok önemli. Tabii o zaman da Musa'nın yazmış olduğu kitaplar vardı. Dolayısıyla da bu yasanın tümünü diyor yerine getirmeye dikkat et ve yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Ve ilginçtir diyor, gece gündüz onu düşün. Hmm. Yani buna benzeri sanıyorum Davut peygamber de aynısını yaşadı ve birçok peygamberler bu durumu yaşadılar. Yani Tanrı'nın sözü üzerinde düşünmek, gece gündüz onun üzerinde düşünmek, dilimizden düşürmemek bizi başarılı kılacaktır. Zaten Yeşua da aynı şeyi söylüyor. O zaman ancak başarılı olacaksın ve amacına ulaşacaksın. İşte bu harika bir vaat. Tanrı sözü üzerinde düşündüğümüz zaman, onu yerine getirmeye çalıştığımız zaman, bütün yürekle Tanrı sözüne uymaya çalıştığımız zaman işte Rab bizi başarılı kılacaktır ve Yeşua verdiği bu sözle bizim için de geçerlidir diye düşünüyorum.
2: Amin.
0: Ancak tabii Yeşua'nın yine biraz belki pişmesi gerekiyordu bu döneme gelmeden önce. Bilmiyorum senin hatırladığın, yani nasıl bu döneme gelmeden önce Musa'nın yanında nasıl yetişti, neler yaptı, neler yaşadı, belki biraz buna bakabiliriz. Yani çünkü lap diye birdenbire Musa Yeşua'yı seçmedi. Tabii ki dediğin gibi Yeşua'da bazı özellikler, bazı iman karakteri vardı. O zaman istersen biraz bundan söz edebiliriz. Aklına gelen noktalar var mı?
2: Evet, Yeşua Musa'nın bir öğrencisiydi aynı zamanda. Yardımcısı olmanın yanı sıra imanın ilk adımlarında Musa'nın yönlendirişinin büyük etkisi oldu. Ve gerçekten benim hatırladığım örnekler var. Özellikle sen de hatırlarsın Daniel, Musa bu vaat edilmiş toprakları keşfetmeleri için casuslar göndermişti hatırlarsan. 12 casus göndermişti ve bu casuslardan o ülkeyi araştırmalarını ve rapor getirmelerini, o ülkede yetişen ürünlerden örnekler getirmelerini istemişti. Ve gerçekten bu casuslar gittiler, ülkeyi karış karış dolaştılar, geri döndüler. Fakat bu casusların onu kötü raporlar verdi. Yani İsrail halkına gerçekten cesaretini kıran, yani gerçekten ülke güzel ama orada dev gibi insanlar var. İşte demirden savaş arabaları var. Üstelik çok güçlüler, çok iriler. Biz onların önünde çekirge gibi kaldık diyen bir grup vardı.
0: Aslında haklıydılar. Yani gerçekten de karşılarında çok güçlü bir ordu, bir halk, dev boyutlarında olan bir halk vardı. Ve dediğin gibi aslında onların herhalde oradan meyve getiriyorlar ve o meyveler çok büyük, üzüm salkımı mesela çok büyük, iki kişinin sırtlarında taşıdığı bir üzüm salkımı getiriyorlar. Demek ki aslında korkmakta haklıydılar insansal açıdan baktığımız zaman. Ama tabii.
2: Tabii baktığın zaman, yani bugün karşında 3 metrelik bir adam görsen elbette korkman normaldir Daniel. Dediğin gibi orada Anaklıları gördük dediler. Yani bu Anaklılar gerçekten iri devlerin soyundan gelen kişilerdi ve İsrail halkı için güçlü bir düşman, ki o zamanın Kenan ulusu da demiri kullanmayı iyi bilen bir halktı. Teknolojik olarak gelişmişti. Yani Mısır gibi Kenan'da da demiri işleme kabiliyeti, çelik özellikle geliştirme kabiliyetleri vardı. Silahları güçlüydü. O yüzden tabii insani bir bakış açısıyla o 10 casus İsraillere bu kötü niyetlerini, yani kötü haberlerini ilettiler. Ve halk gerçekten çok korktu. Fakat bunlardan iki kişi, sadece ikisi, Kalev ve Yeşua da bunlardan biriydi. Dediler ki evet, gerçekten de öyle görünebilir ama iman edersek, Rab'a güvenirsek Rab bütün bunları bizim elimize teslim edecektir. Onlardan korkmayalım. Gerçekten bu ülke çok güzel ve gerçekten süt ve bal akan bir diyardır. Ve Rab bize bu ülkeyi vermiştir diye imanla konuşmuşlardı. Yeşua da bu imanı konuşan Kalev'le birlikte bir kişiydi. Ve halkı aslında Rab'be iman etmeye yönlendiren bir yüreği vardı Yeşua'nın. Bunu görüyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir gösterge. Kalev'le birlikte Yeşua ödüllendirildi ve bu rapor yüzünden İsrail halkını bakıyoruz ki ağlıyorlar. Büyük bir üzüntüye kapılıyorlar. Bizi yok etmek için mi Mısır'dan çıkarttınız diye çadırlarında sızlandılar, şikayet ettiler. Gerçekten söylendiler ve Rab onlara gücendi. Rab onlara kızdı ve dedi ki Rab, gerçekten giremeyeceksiniz. Bu kuşaktan hiçbiri giremeyecek bu topraklara, sadece Yeşua ve Kalev'i, onlar girecekler. Ve 40 yıllık bu yolculuk ondan sonra başladı ve 40 yıl boyunca süren bu yolculukta eski kuşak Mısır'dan çıkan yetişkin kuşağın hepsi öldüğünü, cesetlerinin çöle serildiğini görüyoruz. Ama ondan sonraki genç kuşağın bu topraklara girdiğini görüyoruz. Ve işte Yeşu bu genç kuşağın, bu imanlı kuşağın bir temsilcisi olarak halkın önderi olarak Rab tarafından seçilmişti. Ve aynı zamanda yine hatırladığım Yeşu'nun Musa'nın ellerini kaldırması olayı vardır.
0: İstiyorsan şimdi kısa bir ara verelim. Bir dahaki aradan sonra Yeşu'nun bu durumda nasıl Musa'ya yardım ettiğini, desteklediğini bu aradan sonra tekrar konuşuruz.
2: Tabii ki.
0: Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Hemen hemen herkes on emir ifadesini duymuştur. Ama pek az kişi bu buyrukların tam olarak ne olduğunu ya da neden bu kadar önemli olduğunu bilir. Yakından bakıldığında anlıyoruz ki bunlar sadece basit kurallar değildir. Medeniyetin temelini oluşturan ilkelerdir. Siz de 10 emirin altında yatan ruhsal gerçekleri öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: 10 emir programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımıza göz atabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir ara vermiştik. Bu arada kahvenizi, çayınızı alıp bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Ya da yoldaysanız ya da herhangi bir yerdeyseniz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alper'le birlikteyiz. İman Kahramanları programındayız. Ve Yeşun'un hayatına bakıyorduk. Ama devam etmeden önce sizlere tekrar e-mail adresimizi hatırlatayım. Soru ve görüşleriniz varsa bize bu e-mail üzerinden ulaşabilirsiniz. E-mailimiz şöyle: soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, ara vermeden önce Yeşu ile beraber 10 kişinin ülkeye bakmak için, araştırmak için gitmişlerdi. Bunu gördük. Sevgili Alper bize bundan bahsetti, bundan söz etti. Gidecekleri ülke, evet, tekrarlamak gerekirse kısaca, gerçekten süt ve bal akıyordu. Rabbin İsrail halkına vaat etmiş olduğu bir ülkeydi. Oraya gideceklerdi ama oradaki halk gerçekten çok güçlüydü. Kentleri surluydu. İnsanlar çok büyüktü. Ve Alper'in de dediği gibi, evet, diğer bu 8 kişi oraya giremeyeceklerinden söz ettiler. Bu halka saldıramayacaklarından, onların çok güçlü olduklarından söz ettiler. Ve sırf bunu yapmadılar. Aynı zamanda bu kötü haberi bütün İsrail halkına anlatarak İsrail halkının da kötü düşünmelerine sebep oldular. Yani bu ilginç bir şey. Evet, biz bazen bazı konularda olumsuz düşünebiliriz, farklı düşünebiliriz, yanlış düşünebiliriz, bilmiyorum. Ama eğer bu düşüncemiz olumsuzsa ve biz bunu insanlara anlatıyorsak, onları da aynı şekilde olumsuz düşünmek üzere etkileyebiliriz. Ama Kalev ve Yeşun'un burada yapmış olduğu çok güzel bir söz var. Onlar hemen Musa'nın önünde halkı susturdular. Yani halkın bağırışmaları, çağrışmaları, bunu onları susturarak dediler ki, biz kesinlikle oraya girebiliriz. Buraya, buna yetecek bizim gücümüz var dediler. Çünkü Yeşu ve Kalev iman kahramanlarıydılar. Tanrı'ya güveniyorlardı. Tanrı'nın geçmiş zamanda Musa aracılığıyla yaptığı bu harika mucizeleri görmüşlerdi. Ve Tanrı'nın gerçekten neler yapabileceğinin farkındaydılar. O yüzden dediler ki, biz kesinlikle oraya girebiliriz. Çünkü Tanrı bize orayı vaat etti. Zaten ayetlere de baktığımız zaman, Alper senin de söylediğin gibi, İsrail halkı hep söyleniyordu, söylenmeye de devam etti ve dediler ki, keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik. Aslında burada şunu düşünüyorum, bilmiyorum Alper sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Bizim ağzımızdan çıkan sözler çok önemli. Yani orada İsrail halkı, evet, söylendiler ve aynı zamanda keşke ya burada ya da çölde ölseydik dediler. Dolayısıyla aslında Tanrı onların ağzından çıkan o sözle, dediğin gibi 30 yaşından ya da 40 yaşından daha genç olanlar, tam 30 yaşından sanıyorum, genç olanlar vaat edilen diyara daha yaşlı olanlar giremediler. Çünkü onlar dediler ki, keşke biz burada bu çölde ölseydik. O zaman Tanrı da onların tabii ki bu imansızlıklarından dolayı ve aynı zamanda ağızlarından çıkan bu sözden ötürü onların o vaat edilen diyara girmelerini istemedi. Ama işte Nun oğlu Yeşu, bir de Yefunne oğlu Kalev, onlar giysilerini yırttılar ve hayır, biz oraya kesinlikle gireceğiz ve oradaki olan halktan siz kesinlikle korkmayın, çünkü Rab bize yardımcı olacak diye düşündüler. O zaman belki şunu da düşünebiliriz, yani bu halkta imansızlık vardı, bunu görüyoruz. Tanrı'ya iman edemediler. Aynı zamanda Tanrı'nın bir vaadi vardı. Oraya siz gireceksiniz, ben size yardımcı olacağım, ama itaat etmediler. Söylendiler, kötü düşündüler. Yani başkalarını da kötü bir şekilde etkilediler. Bilmiyorum, bazen bu bizim hayatımızda ya da kilisemizde mesela gruplaşmalar olabiliyor. Bazen başka insanları belki kötüleyebiliyoruz. Arkadaşlarımızı belki çevremizde kötüleyebiliyoruz. O zaman sözlerimize de bence çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan söze göre de yargılanabiliriz. İnandığımız şeye göre de bizim inandığımız şey bizim başımıza gelebilir. Ama tabii ki dediğin gibi Nun ve onun oğlu Yeşu oraya gireceğine iman etti ve oraya girdiler. Ama ondan önce de aslında sen Alper bir şey diyordun aradan önce. Yeşu Musa'yla birlikteydi ve bir savaş vardı Amaleklilerle ve orada da Yeşu'nun nasıl yardım ettiğini, imanının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Amaleklilerle bir savaş vardı. Biraz ondan söz edebilir misin?
1: Evet Daniel, Amalekliler İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra gelip onlarla savaşan bir halk, doğrudan Tanrı'nın halkına düşmanlık gösterdiler ve gerçekten bu ilk onların savaşı oldu aslında İsrail halkının ordu düzeninde ve bu savaşı Rab kendisi üstlendi. Gerçekten bu savaş Rabbin savaşıydı. Bunu nasıl anlıyoruz? Çünkü Musa Rabbe ellerini kaldırdıkça, İsrailliler indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Yani bu doğrudan bir göstergedir aslında. Yani bütün imanlar için gerçekten bizim savaşlarımızın eri Rab'dir. Yani Rab savaş erimizdir aslında. Bizim namımıza savaşlar yürüten bizim Tanrımızdır. Ve Tanrı İsrail halkına bunları öğretiyordu aslında. Çölde, çöl İsrail halkı için bir sınama zamanıydı Daniel. Aslında kendisini onlara anlatmak, kendisini onların kim olduğunu İsraillere öğretme zamanıydı. Ve sen bir Tanrı'yı tanımak için en iyi yol, sıkıntılardan geçtiğinde, Rab'be dayandığında, Rab'be iman ettiğinde onun seni nasıl kurtardığını görmek, deneyim etmektir. Ve Tanrı da gerçekten Mısır'dan onları çıkardığı günden itibaren onları diyor ki, yani kendisinin tabiriyle çocuğunu taşıyan bir adam gibi sizi nasıl yol boyunca taşıdığını gördünüz.
0: Evet.
1: Gerçekten de ilk oğlu olan İsrail'i baba Tanrı bir çocuk gibi taşıdı onları, yardımcı oldu onlara her bakımdan. Yalnız maalesef gerçekten dediğin gibi hep söyleniyorlardı. İnatçı bir halktı, Tanrı'ya güvenmekte yavaş kalan bir halktı. Fakat bu savaşta şöyle bir durum oldu. Musa'nın kolları yoruluyordu. Yani tek bir insanın kaldırabileceği bir yük değildi bu. Bütün akşam saatlerine kadar kaldırılması gereken elleri var ve yoruluyordu. Ve o yüzden bir tarafında Yeşu ve bir tarafında da Hur adlı iki yardımcısı Musa'nın ellerini iki taraftan kaldırdılar. Yani yardımcı oldular ona ve eller Rabbin tahtına doğru kaldırıldı bu şekilde ve Tanrı onlar için savaştı ve İsrailler onları yendi. Yani Yeşu'nun gözlerinin önünde müthiş bir sahne gerçekleşiyor. Yani kendisi deneyim ediyor. Ben Musa'nın ellerini kaldırdıkça biz galip geliyoruz. Yani bu Yeşu için gerçekten müthiş bir ders olmuştu diye düşünüyorum. İşte böyle adım adım çölde Musa'la birlikte sürdürdüğü yaşamında Yeşu Tanrı'yı tanımakta ilerledi Daniel. Ve ondan sonra önderlik pozisyonu için uygun bir aday haline geldi.
0: Evet. Gerçekten ben de o zamanı gözümün önüne getirdiğimiz zaman nasıl Musa'nın ellerini kaldırdığında zafer kazanıyorlardı. Yani Tanrı'nın bu zaferi onlara verdiğini, kazandığını, kazanacaklarını fark etti, anladı, görmüş oldu. Aslında başka bir ayet daha var, onu da okuyayım istiyorsan. Yeşu'nun karakteriyle ilgili görebiliyoruz. Yasanın tekrarı 34. bölüm 9. ayette. Oraya baktığımız zaman orada diyor ki Nun oğlu Yeşu bilgelik ruhuyla doluydu. Yani Rab ona bilgelik de aynı zamanda vermişti. Bunu görüyoruz. Çünkü diyor Musa ellerini üzerine koymuştu. İsrailler onu dinliyor ve Rabbin Musa'ya verdiği buyruklar uyarınca davranıyorlardı diyor bir dönemde. Demek ki bu bilgelik, insanlar ondaki bu bilgeliği görüyorlardı, farklılığı görüyorlardı. Aslında iman, tabii ki iman da vardı ve Musa onu bereketlemişti bütün halkın üzerinde. Ve Yeşu gerçekten imanla yoluna devam edecekti. Tabii halk da yavaş yavaş onun konuştuğumuz gibi liderliğine, yapacağı işlere alışacaktı. Rabbin mucizelerini göreceklerdi yavaş yavaş. Ve sonra görüyoruz ki Eriha'ya gideceklerdi ama Eriha'da gitmeden önce orayı da biraz araştırmaları gerekiyordu ve Yeşu iki casus bu kente gönderiyor önceden ve orada aslında ilginç bir olayla karşılaşıyorlar bu iki casus. Rahav denilen, bu İncil'de de aslında geçiyor, Matta'nın ilk bölümünde de yine bu kişinin ismini görüyoruz, okuyoruz. Rahav adında bir kişi var. Bu aslında bir fahişe ve bu fahişenin evine girerek geceyi orada geçiriyorlar. Alper, istiyorsan orada ne oluyor, ne yaşıyorlar, biraz ondan söz edebilirsen.
1: Evet Daniel, aslında bu casus gönderme işine biraz değinmek istiyorum. Bu hatırlarsan Musa'nın uygulaması. Evet. Yani bu 12 casusu daha önce vaat edilmiş ülkeye göndermişti. Sanki Yeşu burada kendi öğretmeni Musa'nın bir şekilde uygulamasını tekrar etmek istedi. Hı hı. Özellikle bilmediği bu Eriha kenti, güçlü dediğin gibi surlu, nasıl bir kent olduğunu anlamaları için iki casus gönderdi. Ve bu gönderilen casuslar Rahav adlı fahişe bir kadının evine girdiklerini okuyoruz. Muhtemelen gerçekten de bir fahişeydi ya da bir han işletmecisiydi, çok emin değiliz ama şüphe çekmeden girebilecekleri bir ev o anlamında bir fahişenin evi olması normal. Fakat gerçekten bu fahişe büyük bir iman sergiledi. Yani casuslar buna şaşırdılar. Özellikle Rahav, bütün bu eri halkının dizleri titredi. Yani İsraillilerin geldiğini gördüğümüz için hepimiz korkudan bayıldık diyerekten İsrail tanrısını aslında övgüyle karşılamıştı ve casuslara yardım etmeyi seçti. Eriha kralının yanında yer almaktansa İsrail halkıyla birlikte bir iman sergilemeyi tercih etti ve o adamları sakladı ve o adamları farklı bir yerden gönderdi. Ne okuyoruz? Ve gerçekten bu aslında bize şunu da gösteriyor Daniel. Oradaki Kenanlar arasında bile Rab çalışıyordu. Yani yüreklerde çalışıyordu. Bütün dünyanın tanrısı olarak orada da bir iman yürüyordu. Sadece İsrail halkının içine değil ama diğer milletlerden de aslında Tanrı'nın bir gün oluşturacağı o büyük topluluğun küçük bir aslında biz orada bir parçasını Rahav'da görüyoruz. Aslında Rahav daha sonra da senin dediğin gibi İsa Mesih'in soyuna dahi giren Matta'daki o jeonolojik kayıtlarda, soy kayıtlarında var olan biri. Ve Tanrı'nın gerçekten imanla çalıştığını çok net bir şekilde gösteriyor bizim için. Ve gerçekten bu adamlar ondan sonra Yeşu'ya geri döndüler ve Yeşu'ya Rahav'dan bahsettiler. Ve Rahav'a şöyle bir vaatte bulundular. Sen ve ev halkını topla ve oraya kırmızı bir İplik as, hı hı, ve biz kenti ele geçirdiğimiz zaman o kırmızı ipliğe bağlı olduğu evin içindeki herkesi esirgeyeceğiz. Çok enteresan, bu aslında fısıh durumunu da bize biraz hatırlatıyor gibi. Çünkü aynı hatırlarsan Mısır'da Tanrı ilk doğanları yargıladığı zaman o fısıh kurbanının kanının bulunduğu, hı hı, evlerin üzerinde, ki hiç kimseye zarar gelmemişti, ölüm saçan o evlerin üzerinden geçmişti. Şimdi Tanrı Kenan'ı yargılarken, bu tanrısız halkı yargılarken kırmızı bir iplikle aslında o kanı temsil ediyor. Hı hı. Ve oradaki ev halkını esirgiyor. Ve gerçekten kurtuluş tarihi boyunca çok fazla paralellikler görüyoruz. Yeşu da aynı şekilde Musa'dan sonra şimdi bu yeni diyara İsrail halkını sokarken aslında Rabbe yeni canlar da kazandırıyordu. Hı-hı. Bu da çok önemli bir nokta.
0: Evet, dediğin gibi gerçekten de ilginç o kırmızı ipi oraya asmaları. Yani kurtuluşu simgeliyordu o kırmızı ip. Aynı zamanda yani belki şöyle de yorumlayabiliriz. İsa Mesih de bizim kurtuluşumuzdur. Gerçekten biz ona iman ettiğimizde, bütün yüreğimizi ona verdiğimizde, çarmıhta bizim günahlarımız yerine öldüğüne iman ettiğimizde biz de kurtuluyoruz. Yargı geleceği zaman, Tanrı'nın yargısı geleceği zaman biz bu yargıdan kurtulmuş olarak, özgür olarak hayatlarımıza devam edebiliyoruz ve Rabbim bizim için de hazırladığı bu vaat ettiği diyara ancak biz bu kırmızı iplik ya da işte günümüzde düşünecek olursak İsa Mesih'in kanı aracılığıyla bu vaat edilen diyara bizler de girebiliriz. Aslında burada Rahav'ın düşüncesine bakacak olursak ilginç bir olay daha var. Yani şöyle de diyebilirim. Rahav İsrail'in inandığı Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğunu görebilmişti. Yani bu tüm dünyadaki insanlar için de gerçekten geçerli. Bizim Tanrımız yaşayan, gerçek, diri olan, sözleri doğru olan ve dediği her şey yerine gelecek olan bir Tanrı'dır. Bunu görebilmek gerekiyor. Kutsal kitapta biz zaten bunu fark ediyoruz, görüyoruz. Ve Rahav da burada aslında fahişe olmasına rağmen demek ki Tanrı'nın İsrail halkında yaptığı harikaları, güçlü işleri, büyük işleri gördü, o mucizeleri duydu ve buna iman etti. Ve buna iman ettiği için Rahav'ın da kurtulduğunu, onunla beraber olan o evde olan kişilerin de kurtulduğunu görüyoruz. Evet, Yeşu hakkında daha belki söz edilebilir sevgili Alper, ama süremizin sonuna geldik. Belki bir sonraki programda Yeşu'daki diğer olaylara bakabiliriz. Başka neler yaşadı, Rabbe nasıl güvendi, ne şekilde iman adımları attı, buna bakabiliriz. O zaman çok teşekkür ediyorum Alper bu programa katıldığın için.
1: Rica ederim, benim için büyük bir sevinç oldu Danyal.
0: O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki, günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki, kendimize güvenmek yerine, İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih, ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki, korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
10: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
10: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
10: Peki sorun gerçekten metinde mi?
9: Sorular,
10: iddialar
9: ve cevap arayışı.
11: Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
9: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Sevgi. Bu hafta yine farklı bir konuyu ele alıyoruz. Hazreti İsa'nın soykütüğüyle ilgili çelişki gibi görünen ifadeleri inceleyeceğiz hocamızla birlikte. Farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde anlatılan soykütüğü konusunda öğrenmemiz gereken gerçekleri de birlikte araştıracağız. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hocam hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk.
9: Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz de soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugünkü bölümümüzde Hazreti İsa'nın soykütüğüyle ilgili anlatımlara bakacağız. Ben hemen soruma geçmek istiyorum. Matta ve Luka İncillerinde verilen Hazreti İsa'nın soy kütükleri birbirinden farklıdır. Matta'ya göre soy Süleyman üzerinden, Luka'ya göre ise Natan üzerinden ilerlemekte. Hazreti İsa'nın soy kütüğünün iki farklı şekilde verilmesini nasıl açıklayabiliriz hocam?
10: Matta'da İbrahimoğlu'ndan söz ediyor. Yani özellikle buna söz ediyor. Çünkü Matta bölümünün yazılışı, yani İncil'in bu bölümü daha çok Yahudi kesimi göz önünde bulundurmuştur. Belki diğer yazılan İncil'lerin bölümlerini de bu arada hangi kesimi göz önünde bulundurduğunu düşünmek faydalı olabilir. İşte Markos daha çok Roma toplumunu göz önünde bulundurmuştur. Luka bütün insanları daha evrensel yazmıştır. Yuhanna ise daha çok İsa'nın ulihi yönüne odaklanmıştır. Yani teolojik olarak daha çok açıklamalar getirdiğini görüyoruz. Şimdi Matta da Yahudi kesime yazdığı için onların bildiği olayları anlatıyor. Ve Luka'da da baktığımızda, yani Luka bölümüne baktığımızda o da anlatıyor. Ancak Luka'nın izlediği ters bir sıra. Yani o Adem'e kadar dayandırıp İsa'nın insan soyunu vurguluyor yani. Ve Matta ve Luka'nın soy ağaçları İbrahim'den Davut'a kadar da hemen hemen aynıdır. Ancak Davut'tan itibaren birbirlerinden farklılaşıyor. Yani birçok yorumcu Matta'nın yalnızca taht varislerini sıralayarak Davut'un Yusuf'a kadar soyunu, Luka'nın ise Yusuf'tan Davut'a kadar soyunu izlediğini ileri sürüyorlar. Ve Matta İbrahim peygamberin Kral Davut soyundan gelen İsa'yı vurgularken Luka, Eneşoğlu, Şitoğlu, Ademoğlu, Tanrı oğluydu diyerek İsa'nın uluhi kimliğine, kurtarıcılığına vurgu yapıyor. Yani şunu düşünebiliriz. Eğer bu metinler üzerinde düşünmek istiyorsak şunu düşünmemiz lazım. Yani iki soy ağacı var ve farklı amaçlar var. Ve evet, bu farklı amaçlara bağlı olarak soy ağacının yapılışı da farklılıklaşıyor. Yani soy ağaçları konusunda yazılan bir yazıda şunları diyor. Yani bu soy ağaçların üç amacı var. Yani ailevi olabilir. Yani dinsel olabilir ya da sosyal bakımdan olabilir. O zaman buna göre yapıyorlar. Ve bu farklılıklarda da yani kendi aralarında işte bazıları atalara yer vermiyor. Ya da bazısı torunlarından söz ediyor. Dinsel amacı vurgulamak amacıyla bir soy ağacı yapılmışsa bazı atlar buna göre yapılıyor. Çünkü amaç bu. Yani amaç bu, amaç bu olduğu için de buradaki farklılıklar ortaya çıkıyor. Ve Luka'nın ve Matta'nın İsa Mesih'e ilişkin verdikleri soy ağaçların ikisi de İsa'nın bakire Meryem'den doğduğunu dile getiriyor. Matta'daki soy ağacı İsa'nın Kral Davut'un soyundan geldiğini gösteriyor. Yani bunu öne çıkartıyor. Luka'da ise az önce söylediğim gibi soyu Adem ile Havva'ya dayandırılarak insanlığın kurtarıcısı olduğunu söylüyor, amaçlıyor. Yani amaç farklı ve burada yine Kutsal Ruh'un yönlendirişi var. Ve bu yönlendirişle yazarlar amacına uygun bir şekilde soy ağaçlarını düzenliyor. Yine burada dinleyicilerin aklında olması gereken önemli konu. Yani noktası noktasına bir kayıt ya da kronolojik bir yazım değil. Amacına göre yazıldığı için bu şekilde oluyor ki bunda da bir çelişki olduğunu düşünmüyoruz.
9: Anladım hocam. Peki... Matta İncil'inde şöyle bir farklılık var yine. Matta İncil'inde Yusuf'un babası Yakup, Luka'da ise Heli olarak geçiyor. Bu Yusuf'un babasının isimlerinin farklı olmasındaki durumu nasıl açıklarız?
10: Yani az önce söylediğim gibi Matta ve Luka'nın soy ağaçları İbrahim'den Davut'a kadar hemen hemen aynıdır.
9: Aynı.
10: Yani bunda bir değişiklik yok ama iki isim olabilir diye düşünüyorum. Örneğin bizim toplumda da Mehmet Ali dediğimizde iki isim kullanıyor ve aynı isim toplum içinde bazıları Mehmet derken aile içinde Ali'yi kullanıyorlar. Yani bu çok yaygın bir durumda. İsa'nın adının İbranicesi Yehoşua, Rab. Yani Yahve kurtarır anlamına geliyor. Yehoşua'nın Grekçe şekli İsus. Buradan da Arapça söylenişi İsa geliyor. Şimdi biz Yehoşua dediğimizde de İsa'yı anlıyoruz. İsa dediğimizde de İsa'yı anlıyoruz. Yani doğru, bunun gibi durumlar söz konusu diye
9: doğru,
10: düşünüyorum.
9: Doğru hocam. Evet. Peki İncil metinlerine göre Hazreti İsa bakire doğumuyla dünyaya geliyor ve biyolojik olarak Yusuf'un oğlu değil. Buna rağmen soy kütüğü Yusuf üzerinden veriliyor. Eğer biyolojik bir bağ yoksa Yusuf'la gerçekten bu soy kütüğünün Yusuf üzerinden verilmesini nasıl açıklarız?
10: Evet, bu da önemli bir soru ve önemli bir konu. Çünkü İsa Mesih'in doğuşu yani çok kişinin de bildiği gibi mucizevi bir şekilde oldu. Ve babası yoktu ve Kutsal Ruh aracılığıyla Meryem gebe kaldı. Şimdi bu durum tabii ki o dönemde kayda geçirilirken bazı zorlukları da beraberinde getirdi ve onlar bu durumu hem yani topluma anlatmak istediler hem de bugün bize aktarmak istediler. Şimdi yine o dönemdeki kültürel duruma baktığımızda ve kutsal kitaba da baktığımızda aslında yani bu evlilikle ilgili anlayış oldukça önemli oluyor. Çünkü o dönemde eğer bir kişi nişanlıysa yani fiziksel ilişki dışında karı koca olarak kabul ediliyordu. Yani nişanı bozması
9: boşanmış gibi
10: karısından
9: sayılıyordu,
10: ayrılmış oluyordu. Yani böyle bir anlayış var. Yani nişanlı, evet, günümüzde bu kadar güçlü bir anlam yüklenmiyor. Ama o dönemde yani bir kişi nişanlıysa artık onlar İşte ömrünün sonuna kadar verilmiş oluyor. Ve bunu söylüyorlardı. Ve bu yasal bir durumdu aynı zamanda. Yani Yusuf'la Meryem nişanlıydı. Ve nişanlılık söylediğim gibi sadece boşanma yoluyla sona erdirilebilirdi. Ve Matta yani Yusuf'un oğlu olmadığını iddia ediyorsa neden böyle bir soy ağacıyla uğraşıyor diye bir soru var. Öyle bir soru aldım. Hı hı. Yani o zaman demek ki İsa'nın Yusuf'un oğlu olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Şimdi Matta hem Bakire Meryem'den doğdu ve kutsal ruh aracılığıyla gebe kaldığını yazıyor. Hem de Yusuf'un oğlu olduğunu söylüyor. Yani böyle bu kadar büyük bir çelişki olabilir mi? Yani kendi içinde evet. Aynı, hatta aynı bölümde, aynı paragraflarda bu kadar büyük bir çelişki olur mu? Burada Matta'nın yaptığı Yusuf'un yasal durumuyla ilgileniyor. Yani Yusuf yasal olarak Meryem'le nişanlanmıştı.
9: Evet.
10: Ve artık onların ayrılması için onu boşaması gerekiyordu. Yani Matta'nın hareket ettiği nokta.
9: Resmi anlamda babasıydı.
10: Evet, resmi anlamda babasıydı. Evet. Yasal olarak da babasıydı. Evet. Yani o şekilde oldu. Ve yine biz Matta'nın soy ağacına baktığımızda orada birçok kadın geçiyor. Kadın isimleri de geçiyor. Ve bu kadın isimlerin oraya konması da oldukça ilginçtir. Yani neden? Çünkü o dönemde toplumda kadınlara öncelik verilmezdi. Erkek tarafından daha çok soy takip edilirdi. Ama Matta'ya baktığımızda yani farklı kadınların isimlerine yer veriyor. Ve aynı zamanda Meryem'e bir yer açıyor. Yani Meryem'e hazırlıyor ileriye doğru. Matta ilk bölümde o soy ağacı verildiğinde kadınların adını da geçmesi. Aynı zamanda hemen sonrasında Meryem'in adının geçmesi için bir yer açmış oluyor.
9: Ön çalışma gibi bir şey oluyor. Evet. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Dördüncü sorumla devam ediyorum. İsa'nın soy kütüğüne bakarken aslında önemli bir şey daha görüyoruz. İncil sadece listelerden bahsetmiyor. Aynı zamanda onu Davut'un oğlu olarak tanıtıyor. Bu Davut'un oğlu olmasının ne anlamı var hocam?
10: Şimdi bu soy ağaçlarında üç önemli konu var. Yani üç önemli şahsiyet var aslında. İbrahim, Davut ve İsa. Yani tabii. Bu soy ağaçlarındaki kişilere baktığımızda yani onlarca kişi yer alabilir. Ama onların içerisinde İbrahim, Davut ve İsa var. İbrahim peygamberin önemi nereden geliyor? Tanrı ona vaat verdi. Yani hem fiziksel toprak vaadi hem de ruhsal soy vaadi verdi. Ve İbrahim'le bir antlaşma yaptı. Ve bu soyundan gelecek olana kadar sürecek olan bir antlaşmaydı. Hı hı. Davut'a geldiğimizde, Kral Davut'a geldiğimizde Tanrı Davut'la da bir antlaşma yaptı. Ve ona krallığının sonsuz krallık olacağını söyledi. Ama Davut öldü.
9: Evet.
10: Öldüğüne göre onun krallığının sonsuzluğu olmuyor. O zaman neyi anlatmak istiyordu Davut'a verilen vaatte? Onun soyundan gelecek olan bir kişinin sonsuz krallığı sürdüreceğini ifade ediyordu. Ve işte İsa da yani benim krallığım bu dünyadan değildir dediğinde sonsuz krallığın kendisi aracılığıyla gerçekleşeceğini söylüyordu. Ve İsa göğe yükseldiği için sonsuza kadar da göklerde kaldığından dolayı artık Davut'a verilen vaat Mesih'te gerçekleşmiş oluyor. Yani bunu anlamak oldukça önemli. Ve burada onun Davut oğlu denmesi o büyük beklentiye dayanıyor.
9: Sembolik bir anlam ifade ediyor o zaman. Yani, sonsuz egemenliğin sonsuzluğa kadar sürmesi
10: anlamına geliyor tabii ki yani egemenliği sonsuza kadar sürecekti. Hı-hı. Yani ve Elçilerin İşleri 2. bölümde bu konuda bir tanıklık var. Yani onu okumak istiyorum.
9: Tabii
10: Petrus
9: ki.
10: Kutsal Ruh'un döküldüğü gün vaaz verdi ve şöyle diyor. Kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. Yani bunu Davut yazdığı Zebur kitabında, toplumda Zebur olarak bilinen kitapta. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki, Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Yani sonuçta işte Davud'un soyundan gelen, yani sonsuz krallığa sahip olan kurtarıcı, kral, Rab ve Mesih İsa var.
9: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimiz ilgi çekici konularla devam ediyor. Yalnız kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra yine devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler ve İncil programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Hazreti İsa'nın soyuyla ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz ve diğer sorulara geçiyorum. Evet hocam, Matta'nın soy kütüğünde dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Dönemin Yahudi soy kayıtlarında pek alışılmış olmadığı halde bazı kadınların isimleri veriliyor, özellikle anılıyor. Matta neden Tamar, Rahab veya Rut gibi isimleri özellikle dahil ediyor? Biraz önce sanki kadınlar konusuna girmiştiniz ama evet, birazcık daha açıklasanız, detay verseniz.
6: Tabii. Yani günümüz koşullarında bu durum pek garip görülmeyebilir. Ama Yahudi menşeli bir soy ağacı için şaşırtıcıydı. Ya da günümüz koşullarıyla ilgili nasıl bağlantı kurabiliriz? Bir ara Türkiye'de soyadı erkekten alınıyordu. Ama şimdi evet, hem erkek hem kendi soyadını, kızlık soyadını bir kişi kullanabiliyor. Evet. Demek ki değişebiliyor.
5: Yani
6: öncelikle bunu düşünmemiz lazım. Yani biz de bunu deneyim etmiş olduk yakın bir zaman içerisinde. Evet, hem Grek hem de Yahudi kültüründe kadınların yasal hakları yoktu. Yani kadınlar mirastan pay alamıyorlar ya da mahkemelerde tanıklıkları kabul edilmiyordu. Tamamen kocasına bağımlıydı. Bir insandan çok bir nesne gibi kabul ediliyordu. Yani bunu anlamak önemli aslında, bu kadınlarla ilgili özellikle söylediğiniz evet, Tamar, Rahav, Rut isimli kadınlar neden dahil ediliyor? Yani önce onların o yasal durumunu anlamak lazım. Yani Yahudi erkekleri bir köle, diğer uluslardan bir kafir ya da bir kadın olarak yaratılmadığı için her gün Tanrı'ya şükrediyordu.
5: Öyle doğru misiniz? Söylüyorsunuz o
6: yani
5: zaman
6: tutucu
5: için.
6: Tutucu din adamları şükrediyor. Diyor işte ben bir kafir, bir köle ve kadın olmadığım için şükrediyorum. Yani böyle bir durum var. Aslında bu kadınlara yer verilmesi yani o döneme göre devrim gibi
5: ciddi bir
6: şey.
5: Devrim,
6: yani
5: evet,
6: çok ileri yönelik bir adım olarak görünüyor. Bir de bu kadınların kendisi de öyle işte kraliçe değil. Yani Tamar zina yapan bir kadındı. Rahav putperest Eriya kentinde bir fahişeydi. Uriye'nin karısı Batşeva Davut'la birlikte zina yaptı. Yani ve Rut Yahudi kökenli olmayan Moablı bir kadındı ki Moablılar Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek diye eski antlaşma peygamberlerinde kullanılan bazı metinler var. İşte Matta öyle ince bir şekilde hareket ediyor ki toplumun kabul etmediği, dışladığı en uç kesimde olan insanların o soy ağacında yer aldığını gösteriyor. Ve onları buraya koyuyor. Ve kurtuluşun sadece Yahudi soyundan gelenlere değil, evet, aynı zamanda bütün uluslara olduğunu da gösteriyor. Yani birçok kişi sadece Pavlus'un müjdeyi uluslara duyurmak gerektiğini söylüyorlar falan ama
5: evet,
6: yani İncil'i iyi okumadıkları için bunu söylüyorlar. Aslında biz Matta'ya baktığımızda bütün uluslar daha başında ilk bölümünde
5: evet,
6: bütün ulusların geleceğini bu kadınların İsa Mesih'in soy ağacına dahil edilmesinden anlıyoruz. Bu kadınlar günahkar olabilirler. Ama Tanrı günahkarları kurtarmak için, onları hizmetinde kullanmak için çalışıyor. Yani nasıl erkekleri kurtarıyorsa, kadınları da kurtarıyor. Ve ilerleyen zamanda Paulus dedi, ne köle ne erkek ne kadın farkı var. Yani hepsi aslında, yani ne Yahudi ne Grek, işte ne kadın ne erkek, yani bütün herkesi Tanrı kurtarmak için geliyor ve Matta daha bunu başında söylüyor. Yani Tanrı'nın evet, kurtarış planının gerçekleşeceğini ve kadınların da kurtuluşa dahil olduğunu ifade ediyor ki Yahudiler şükrederken dikkat etsin diye düşünüyorum.
5: Evet hocam, teşekkür ederim. Peki diğer sorum şu şekilde. Matta İncili soy kütüğünü 14'lük gruplar halinde veriyor. Luka İncili daha uzun ve farklı bir liste sunuyor. Soy kütüğünün şekilde, yani böyle farklı şekillerde sunulması tarihsel bir sonuç mu ya da gereklilik mi, teolojik bir düzenleme mi, bir özelliği var mıdır?
6: Yani bu program içinde de biraz soy ağaçlarından konuşurken söyledik. Yani üç önemli şahsiyet var aslında bu buraya baktığımızda. Yani İbrahim, Davut ve İsa. Evet. Yani bunu tekrar etmek istemiyorum ama bu da bizim aklımızda olması gereken bir konu. Ve burada soy ağacının kapsamlı olma amacı taşımadığını görüyoruz. Hı hı. Yani bütün herkesin soyunu yazması lazımdı o zaman. Ama ne yapıyor? Amaca göre bir soy ağacı düzenlenmesi yapılıyor. Ve bunların içinde de İbrahim, Davut ve İsa'ya önem veriliyor. Tanrı'nın eski antlaşmada İbrahim'e verdiği vaadin gerçekleştiği yüksek nokta şüphesiz Kral Davut oluyor. Ne oluyor? Onda gerçekleşti aslında verilen vaatler. Ve sonra da kendinden daha büyük olan İsa geldi. Yani Tanrı'nın oğlu olarak. Ve çok az kişinin okuyup yazma evet, bildiği bir dönemde bunlar özetlenerek anlatılıyor. Yani bunu anlamalıyız, bu 14'ler ve aynı zamanda belli bir sistem içinde de anlatılıyor. Davut ismi üzerinde yapılan bir akrostiş var yani ve İbranice Davut isminin numaratik değeri 14.
5: Tam da 14 rakamının bir özelliği olup olmadığını işte soracaktım. Evet,
6: Matta 14 yazması evet, ne yapıyor? Davut'a önem veriyor. Evet. Neden Davut'a önem veriyor? Çünkü Matta İncil bölümünü yazarken Yahudi toplumunu göz önünde bulundurdu. Yahudilerin bazıları okuma yazma bilmeyebilir ama bunu sözlü gelenekten biliyorlardı. Ve bu bağlamda onlar 14-14 olarak yazıldı. Yani ve buna bağlı olarak bazı isimlere de yer verilmedi. Yani kullanılan işte babasıydı, oğluydu denildiğinde yani bir soyun içinden seçilip de alınmış kişilerden söz ediyor. Yani burada Davut'un İsrail halkının umutlarının gelişiminin üst noktasını temsil etmesi nedeniyle 14-14-14 olayını bilinçli olarak evet, yazmışlar. Yani işte İncil'de çelişkili metin arayanların aslında temel sorunu zamana, kültüre uzaklıkları ve İncil'e olan ön yargılarıdır.
5: Kesinlikle,
6: yani
5: evet,
6: yıllar içerisinde edindiğim deneyim şu, her çelişkili görünen yerin insan aklının alacağı bir açıklama vardır.
5: Evet, güzeldi. Teşekkür ederim hocam. Benim için gerçekten açıklayıcı oldu. Diğer sorumla devam ediyorum. Soy kütüğüyle ilgili sorular sadece isim listeleriyle sınırlı değil. İsa'nın doğumu ve tarihsel zamanlaması ile ilgili de sıkça sorulan bazı noktalar var. Matta İncili İsa'nın doğumunu Herodes dönemine, Luka İncili ise Quirinus dönemine bağlar. Bu iki tarih arasında yaklaşık 10 yıllık da bir fark var. Böyle bir kronolojik sorunu nasıl açıklayabiliriz hocam?
6: Hani okuduğum ve araştırdığımdan öğrendiğim kadarıyla o yıllarda yapılan farklı sayımlar olduğundan söz ediliyor. Yani hı hı, bir tane büyük sayım var ama belki bir tane küçük sayım var. Yani bir büyük sayım yapmadan önce daha önce yerel bir vali daha küçük bir sayım yapma ihtiyacı hissediyor. Ve İsa'nın doğumundan ya da doğum yıllarında yapılan bir sayım var ve sonra yapılan daha büyük bir sayım var.
5: Evet.
6: Bazı yorumcular Quirinus'un İmparator Augustus'un buyruğuyla İsa'dan önce 6 yıllarında Kral Herodes'i bir sayım yapmaya başlattığını söylüyor. Yani böyle bir olaydan da söz ediliyor. Demek ki iki sayım i̇ki olduğunu farklı, evet, düşünmemiz lazım. Ve yine her detay anlatılmayıp önemli olanlar önemli olanlara öncelik verildiğinden dolayı bu şekilde bir olduğunu düşünüyorum, yani bu şekilde olduğunu düşünüyorum.
5: Anladım hocam, teşekkür ederim. Peki Matta İncil'inde Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı doğurduktan sonra ilk doğan ifadesi kullanılıyor. Bu ifade bize şunu söylemiyor mu? O zaman İsa'dan sonra başka çocuklar da var.
6: Şimdi burada ilk doğan yani Bakire Meryem'den doğması açısından, yani İsa Mesih'in bakireden doğduğunu açıklaması açısından oldukça önemli. Yani bu Hristiyan ilahiyatının siyah beyaz konuları dediğimiz konular arasında yer alıyor. İlerleyen zamanda elçilerin inanç akidesinde, İznik konsilinin yine inanç akidelerinde bu ve diğerlerine de vurguluyor. Bakire Meryem'den doğdu. Yani eğer Bakire Meryem'den doğmasaydı, yani öyle bir olay olsaydı, bu kabul edilmez bir olaydı. Bugün de böyledir. Yani Hristiyan mezhepleri birleştiren konulardan bir tanesidir. Yani Bakire Meryem'den doğması lazım. O açıdan yani ilk olan, ilk doğan olması söylemesi oldukça önemliydi.
7: Yani vurgumuz Hazreti İsa'dan çok Hazreti Meryem'in bakireliği o zaman. Evet. İlk doğan demekteki.
6: Evet.
7: Anladım
6: o
7: hocam.
6: O önemliydi. Ve sonra yani bu doğumdan sonra Yusuf ona dokunmadı ifadesi de geçiyor İsa Mesih'in doğumunda. Demek ki daha sonra kardeşleri oldu.
7: Anladım.
6: Yani ne zamana kadar? Çocuk doğana kadar. Şöyle yazıyor Matta 1. bölümde. Ama oğlun doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
7: Evet.
6: Ama sonra İsa'nın kardeşleri olduğunu görüyoruz. Bu şekilde açıklıyor kutsal kitap.
7: Tamam. Anladım hocam, gerçekten benim için çok açıklayıcı oldu. Güzeldi, evet. Devam ediyorum. Rabbi İsa'nın hayatı hakkında sahip olduğumuz en erken yazılı kaynaklar İncil metinleri. Ve bunlar da tabii ki olaylardan 40 ila 70 yıl sonra yazılan eserler. Bu zaman aralığı İsa'nın tarihsel hayatının güvenilir şekilde aktarılması açısından sizce nasıl değerlendirilmeli?
6: Yani yazanlar hala İsa'yı görmüştü ya da İsa'yı görenlerin tanıklığına başvurarak bu olayları anlattılar. Yani bir 100 yıl sonra ya da 200 yıl sonra geçirilmiş olsaydı bu kayıt, yani hayatı İsa Mesih'in 100 yıl, 200 yıl sonra kayda geçirilmiş olsaydı bu dediğiniz soru daha geçerli olurdu diye düşünüyorum. Ama 40-70 yıllarında dendiğinde, ki 45 olabilir yani ilk İncil metinlerin yazılması, yani 45'li yıllarda olabilir. Hatta Matta, Markos, Luka'dan önce büyük olasılıkla Galatyalılar mektubuyla Yakup mektubu yazılmış olmalı diye düşünüyoruz. Ve Yakup zaten İsa Mesih'i biliyordu. Yani Paulus da elçi olarak elçilerle birlikteydi ve ondan İsa Mesih'in hayatını öğrendi. Yani öncelikle canlı bir durum var. Daha belleklerde canlı olan bir durum var. Ve o süre içerisinde, yani diyelim 40-70 yıl sonra desek ya da 40-90 yıl sonra, tabii 40-70 yıl sonra desek, havariler bugünkü elimizdeki İncil'in yetkisine sahipti. Yani başlangıçta bir konu olduğu zaman herkes havarilerle bu konuyu çözüyordu. Ve İsa onları özel olarak yetkilendirdiği için, yani kutsal kitabın yetkisine sahiptiler. Bunu nereden anlıyoruz? Kutsal kitaptan da anlıyoruz. Elçilerin işlerinin hemen başında şunu yazıyor. Yani ikinci bölümde. Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Yani vaazı verdi. Vaazını verdikten sonra oradaki toplumu uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. İlk sözcük nedir? Yani ilk adadıkları şey elçilerin öğretisine. Bugün biz ilk ne yapıyoruz? Kutsal yazılara önem veriyoruz. Otorite olarak kabul ediyoruz. Sonra paydaşlık, kilise hayatı diye ve her türlü ruhsal paydaşlığı ifade ediyor. Ve sonra ekmek bölmek, Rabbin sofrası ve dua. Dört şey vardı yani ilk iman edenlerin. Evet. O günü baktığımda yani bir konuşmanın sonucunda 3000 kişi iman edip vaftiz oldu diyor. Yani burada da birçok detay verilmiyor ama en önemliler veriliyor. Yani örneğin benim aklıma geliyor zaman zaman 3000 kişi nasıl vaftiz oldu? Yani ama
7: aynı
6: diyor,
7: anda.
6: Bu önemli mi? Nasıl oldu ama vaftiz oldular, onu biliyoruz. Ama nedir? 3000 kişi iman etti. Bu önemli bir olay diye düşünüyorum.
7: Yani demek istediğimiz nihayetinde şu mudur? 40 ila 70 yıl geçmiş olsa bile Hazreti İsa'nın hayatına, mucizelerine tanıklık eden birincil ağızlar hala hayattaydı.
6: Evet, hala hayattaydı, tamam. Ve Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle kayda, hı-hı, geçirildi ve bugüne kadar da elimize ulaştı, hamdolsun.
7: Anladım, hamdolsun. Evet, sağ olun hocam. Peki son bir sorum daha var bu konuyu kapatmadan önce. Eski Ahit'te Yeremya 22:30'da Yekonya soyundan gelenlerin tahta oturamayacağı belirtiliyor. Matta'da ise Hazreti İsa bu soy üstünden gösteriliyor. Peki biz bu durumu Mesih beklentimizle nasıl birleştirebiliriz, uzlaştırabiliriz hocam?
6: Yani ben iman edeli yani 30 yıldan fazla oldu. Yani kutsal kitabı okuyorum, araştırıyorum, hı hı, seviyorum.
7: Tabii ki.
6: İlahiyat okudum, master yaptım.
7: Ne güzel.
6: Ve hepsini yapıyorum. Hiç aklıma Yekonya ile ilgili bir soru gelmedi.
7: Gerçekten.
6: Evet, gerçekten gelmedi. Yani şimdi burada görünce dedim yani nasıl olacak? Yani ilk önce kendime sordum aslında ben, evet, bunu nasıl anlayabilirim? Ve ilginç olan da şu, yani Yekonya çok fazla geçen biri değil. Davut'u biliyoruz. Yani baktığımızda birçok yazı var. Yekonya için ise çok az bir şey var. Yeremya'da geçiyor. Ve Yekonya aynı zamanda 3 ay krallık yapmış. Şimdi bütün krallığı 3 ay. Ve biz Kutsal Kitap'ta tarihler ve krallar kitaplarına baktığımızda iyi kral, kötü kral diye yazıyor. İyi kral dediğinde Tanrı'nın yolunda yürüyen, Tanrı'yı yücelten, halkına önem veren, halkını Tanrı'yı yüceltmeye yönlendiren kralları anlıyoruz. Tabii. Kötü kral dediğinde ise, halkı putperestliğe yönlendiren krallar var. Kendisi de putperest.
7: Tabii.
6: Ve hatta Süleyman'ın ilk oğlu Kuzey Krallığı'nı kurduğu zaman yasaya aykırı olarak ne yaptı? Levili olmayanlardan kahinler atadı. Neden? Yeruşalim'e gidip ibadet yapmasınlar diye. Yani bunlar kötü krallardı. Kötü kral diyor. Şimdi biz Yehoyakin'e geldiğimizde 3 ay krallık yapmış ve iyi kötü kral demiyor. Şunu yazıyor. Rab diyor ki bu adamı çocuksuz, ömrümce başarısız biri olarak yazın. Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak. Soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturmayacak. Yahuda da bir daha krallık etmeyecek. Sözleri genel bir yargı ifadesi gibi görünüyor. Sonucuna vardım. Yani burada verilen ayetler de bu. Daha fazla bir şey yok. Ama aslında yargılanan İsrail halkı. Sürgüne gidecek. Sürgün bir yargıydı.
7: Tabii ki.
6: Onunla birlikte bütün halk yargılandı. Krallar da yargılandı. Yani biraz kurunun arasında yaş da yanar gibi oluyor Yehoyakin'in durumu. Yani onu görüyorum. Aslında söylediği yani kişisel olarak Yehoyakin'e var. Yani ona söylüyor ama aynı zamanda halkın bütün yargısını ifade ediyor gibi görünüyor ki ilerleyen zamana baktığımızda Yehoyakin sürgüne gidiyor. İlk sürgüne gidenlerden. Sonra onu Babil sürgününe gittikten sonra dönemin Babil kralı hapisten çıkarıp sofrasında yemek yemesine izin veriyor. Demek Rabbi de bereketlemiş de.
7: Evet,
6: yani onu da görüyoruz. Yani çok uzun zaman geçmeden Rabbin bereketini aldığını da görüyoruz. Demek ki biz bu bağlamda düşünmemiz lazım. Yani evet doğru, onun oğullarından hiçbir tahta geçmedi. Yani bir açıdan bu doğru. Ama aynı zamanda nedir? Yargı sonradan kalktığı için sürgünden sonra soy tekrar devam etti. Yani çelişkili bir durum yok. Ben de anlamış oldum.
7: Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün soy kütüğü anlatımlarında çelişki gibi görünen noktaları birlikte ele aldık ve ilk bakışta farklı görünen bu ayrıntıların metinler dikkatli şekilde incelendiğinde kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturduğunu da görmüş olduk. Belki bir gün birçok isimde konuştuk, birçok soy bağı, birçok tarihsel ayrıntıyı da konuştuk ama bütün bu anlatımların işaret ettiği tek bir kişi vardı. Vaat edilen Mesih, Davutoğlu, Rab İsa Mesih. Sevgili Pastör İsmail Kulakçıoğlu bizlere bu yolculukta çok güzel açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulundu. Teşekkür ederiz İsmail Hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da kalın. Gerçeğin peşindeki yolculukta bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz. Çok teşekkürler hocam tekrar.
6: Bir şey değil. Esenlikle.
7: Esenlikle hocam.

0: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
8: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
14: Gerçek müziğin adresi.
15: Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenelim programında bir kez daha sizinle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Her zaman olduğu gibi bu programda da bu konularda doğrusunu öğrenmeye çalışacağız. Bugün üzerinde konuşacağımız konu, atasözlerimize kadar girmiş bir konu, fal ve medyumluk. Stüdyo konuğumuz Alexandra Koryürek. Hoş geldiniz Alexandra Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Alexandra Hanım, daha önce de konuk etmiştik. Konu fal ve medyumluk olunca, yine sizin konuya hakimiyetinizi de düşününce doğrusunu sizden öğrenelim dedik. Bilmeyenler, bir önceki programı kaçıranlar vardır diye tekrarlamakta yarar görüyorum. Alexandra Hanım bir yazardır ve yazmış olduğu kitapta da fal ve medyumluk konusuna da değinmiştir diyelim ve lafı daha fazla uzatmayalım. İlk olarak medyumluk hakkında konuşalım diye düşünüyorum. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. Medyumluk nedir?
1: Medyum kelimesi Latince bir kelime olup arada bulunan ortadaki kişi gibi anlamlara gelir. Ruhani varlıklarla kolay iletişimi geçebilen, bunları kullanabilen ve istediği ölçüde yönlendirebildiğini zanneden kişilere medyum denir. Medyum, ruhlarla iletişime geçmeden önce transa girer ve genellikle medyumlar ölmüş bir kişinin ruhuyla iletişime geçtiklerini zannederler.
0: Evet, genelde insanlar sevdikleri bir yakınını kaybedince bu ruh çağırma hevesine giriyorlar, öyle değil mi? Peki ruh çağırma gerçek bir olay mıdır? Ölmüş bir kişinin ruhuyla iletişime geçebilir miyiz?
1: Kesinlikle hayır. Aslında kötü ruhlar mesajlarını ruhsal bakımından açık insanlara iletiyorlar. Fakat bağlantıya geçtikleri ölen kişilerin ruhları değildir. Ölülerin ruhlar, ölüler diğerinde bulunduğu için bize haber göndermeleri imkansızdır. Ölüleri taklit eden, tanıyan kötü ruhlar, hayatta kalanlara mesaj göndermekten hoşlanırlar. Bu kötü ruhlar, İnsanı kandıran düşmüş meleklerdir ya da toplumumuzda bilen şekliyle cinlerdir. Ve Tanrı sözünde ölüler diyarında gitmiş bir kişinin bize herhangi bir biçimde mesaj göndermeyeceğine dair bilgiler var.
0: Bir örnek verebilir misiniz? Dinleyicilerimiz için faydalı olabilir Alexandra Hanım.
1: Tabii, İncil'de bizzat İsa Mesih'in kendisi bir örnekle bunu anlatmaktadır. Bu konu İncil'in Luka bölümünde geçmektedir. Luka 16, bölüm 19 ile 31 ayetlerde. Merak eden dinleyicilerimiz okuyabilirler, ben özetlemeye çalışayım. Biri çok zengin, diğer ise fakir iki adamın hikayesidir bu. Zengin adam dünyada sefahat içinde yaşıyor, günün gün ediyor, zengin yiyeceklerle doyuyor, güzel kıyafetler giyiniyor. Fakir adam, ismi Lazar'dır, her gün bu zenginin sofrasından düşen kırıntıları yiyebilmek için can atıyor. Yaralarını köpekler yalıyor. Sonunda her ikisi de ölüyor. Lazar cennete teslim edilirken zengin adam cehennemde. Zengin adam yalvarıyor kardeşlerini uyarabilmek için Lazar'ı geri gönder diye. İsterseniz ayetleri okuyalım.
0: Lütfen.
1: Zengin adam şöyle dedi. Öyleyse baba, sana rica ederim. Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. Ama bunun mümkün olmayacağı ona söyleniyor. Başta da söylediğim gibi, ölülerin ruhları ölüler diyarında bulunduğu için bize haber göndermeleri imkansızdır. Ölüleri taklit eden, tanıyan kötü ruhlar hayatta kalanlara mesaj göndermekten hoşlanırlar.
0: Alexandra Hanım, bu oldukça tehlikeli görünüyor. Yani insanlar sevdikleriyle irtibata geçtiklerini düşünürken aslında şeytana hizmet eden düşmüş meleklerle, cinlerle iletişime geçiyorlar. Peki bunu yaparken insanlar üzerinde harfler, rakamlar, evet hayır yazıları olan bir tahta kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Bu tahtanın bir özelliği var mı? Ruhlarla iletişime geçmek için kullanılır genelde diye biliyorum ama siz ne dersiniz?
1: Evet, Vija veya Via tahtası deniyor ona. Vija tahtası alfabenin tüm harflerinin yazılı olduğu bir düzlemden ve harflerle işaretlerin belirtilmesini sağlayan saat benzeri sarkaçlı döner bir çizimden oluşur. Ek olarak rakamlar evet, hayır, hoşça kal ve benzeyen sözcükler de bulunur. 1891 yılında Amerikan mucit Elijah Bond tahtanın patentini aldı. Bir yıl sonra William Fall patentini satın alıp tahtayı değiştirdikten sonra son halinin patentini aldı. Vija kelimesi eski Mısır'ın dilinde şans anlamına geliyor. Falt geliştirdiği tahtayı ürettiğinde adlandırırken Fransızca ve Almanca evet anlamına gelen oui ve ya kelimelerin birleşiminin etimolojisinden kaynaklandığını iddia etti.
0: Tabii bu işin başka bir boyutu da var. Yani insanlar bazen eğlence olsun diye ruh çağırıyorlar. Ama bazen de para karşılığında bu işin uzmanı olduğunu söyleyen kişilerden yardım alıyorlar. Bazen eğlence, bazen çaresizlik nedeniyle insanlar bu yola başvuruyor. Size sormak istediğim, bunu kişisel olarak yaparsak ya da bir medyum aracılığıyla da yapmış olsak bu bizi etkiler mi? Etkilerse ne şekilde etkiler?
1: Evet, bu çok iyi bir soru ve bu konuda size bir örnek vermek isterim.
0: Lütfen.
1: 15 yaşındaki Semra, anne, baba ve abiyle birlikte yaşayan hayat dolu bir kız. Okulda iyi notlar alıyor, arkadaşlarıyla zaman geçirmekten hoşlanıyor. Annesinin çok hasta olduğu öğrendiğinde ise her şey değişiyor. 3 ay sonra annesi 38 yaşında vefat ediyor. Arkadaşlarının hayat devam ediyor, bir gün onunla birlikte olacaksın. Tesellilerine rağmen Semra'nın annesini o sırada çok özlem duyuyor. Annesinin sesini tekrar duymak için her şeyi yapmaya razı. O dönemde ne arkadaşlarıyla ne de başka bir şeyle ilgileniyor. Ev ödevlerini bile yapmaya bırakmış. Bu dönemde okuldan bir arkadaşı ona Ouija tahtasını gösteriyor ve bunu kullanarak annenle konuşabilirsin diyor. Semra bunun aptalca bir çocuk oyunu olduğunu zannettiği için ve başlarda pek önemsememesine rağmen yine de kendini o kadar çaresiz hissediyor ki denemeye karar veriyor. Okul arkadaşı karşısına otururken Semra parmaklarını tahtaya koyuyor ve annesinin ruhundan onunla konuşmasını rica ediyor. Cevap aniden geliyor. İmleç tahtada dönmeye başlayarak Semra'nın annesinin mesajlarını yazıyor. Seni çok özledim. Lütfen benim için ağlama. Ben burada çok mutluyum. Semra annesiyle sohbet ederken çok mutlu ve duygusal sözler paylaşarak sevinçten gözyaşları döküyor. Artık annesini kaybetmiş gibi hissetmiyordu. Yeni keşfettiği iletişimi devam etmek için ertesi gün okul çıkışını zor bekliyor. Bir sonraki gün okula bile gitmiyor. Babası ve abi yas tutukları için Semra'nın hayattan koptuğunun farkında bile değildilermiş. Zamanla arkadaş ve öğretmenlerinin telefonlarına çıkmamaya başlıyor Semra. Onlar da yavaş yavaş aramaktan vazgeçiyorlar. İlginç olan ise bu sohbetlerde Semra'nın annesinin ruhu hiçbir zaman kızının hayatı bu denli değiştiği için kaygılanmıyor. Okul notları annesinin ilgisini çekmiyor mesela. Bir kez bile gençlerin ölülerden çok yaşayanlarla zaman geçirmesi gerektiğinden bahsetmiyor. Bunun yerine Semra'yı giderek daha çok doğaüstü dünyaya doğru yönlendiriyor. Ayrıca kızını ruh dünyasından birkaç arkadaşıyla tanıştırıyor. Onlar Semra'nın hayatına ruhani rehber olarak girmeye başlıyorlar ve psişik güçlerin nasıl çoğaltabildiğini öğretiyorlar. Ve aslında Semra hiçbir zaman gerçekten annesiyle konuşmadı. Annesi olduğunu iddia eden kötü bir ruhla irtibat kurdu ve kandırıldı. Kötü ruhlar insanları tanıyorsa onları kolayca taklit edebilirler. Bunun sonucu olarak Semra yaşamındaki güzel olan her şeyi kaybederek tam bir çöküntü yaşadı.
0: Alexandra'nın bu oldukça yıkıcı bir durum, çok kötü bir durum. Evet. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi. Peki biraz değiştireceğiz konuyu. Hani başta da dedik ya, atasözlerimize girmiş bir konuya geçeceğiz. Ne demiş atalarımız? Fala inanma, falsız da kalma. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ve ikinci bölümde Alexandra Hanım'la fal üzerinde konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz. Ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.
5: Değerli dinleyiciler, kısa bir aranın ardından sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. İlk bölümde medyumluk hakkında konuştuk ve çarpıcı gerçeklere ulaştık. Alexandra Hanım'la bu bölümde ise fal üzerine konuşacağız. İlk bölümde gördük ki medyumluk, ruh çağırma ciddi sonuçları olan bir uğraş. Falsa daha masum geliyor gözümüze. Özellikle bizim meşhur Türk kahvesi ardından ters çevrilen kapanan fincanlar. Belki sohbetimize bu soruyla başlayabiliriz. Fal nedir ve kahve falı dışında ne gibi fal çeşitleri vardır?
6: Fal bazı alet ve araçlarla ya da bazı yöntemlerle içinde bulunulan zamanla veya gelecekle ilgili yorumlar yapma ve tahminlerde bulunma işidir. Çeşitlerine gelince yüz falı, taro, iskambil falı, bakla falı, el falı, su falı gibi birçok fal çeşidi bulunur. Başka bir fal tarzı olan divination, gaybden haber almayı da içerir. Çünkü fal bakmak sadece kehanette bulunmak değil, aynı zamanda kötü ruhların belirtilerini yorumlamaya da içerir.
5: Alexandra Hanım, insanların çoğu eğlence olsun diye derler ama size göre insanlar neden fal baktırma ya da bakma ihtiyacı duyarlar?
6: Çoğumuz ruhsal bir merak hissettiğimiz için ufkumuzu genişletmek için uğraşıyoruz. Bu belki amaç olarak ne kadar iyi olsa da yanlış yola girmek bakımından tehlike içeriyor. Doğal yapımız gereği kendimizi aşan varlıklarla temas kurma isteğine sahibiz ve dünyadaki her kaynaktan bilgi alma isteği bizleri çekici gelebilir. Tanrı'yla gerçek bir ilişkimiz yoksa başka yollardan merakımızı tatmin etmeye çalışırız ve orada umut ve mutluluk ararız. Bu yolların isimleri okültizm, ezoterizm, gizli ilimler gibi farklılık gösterse de tümüyle Tanrı'nın isteği ve yetkisi dışında bir güç kullanılır. Okültistler insanların kaderini etkilemek için bu güçleri kullanarak kendilerini Tanrı'nın yerine koyuyorlar. Bir satanist şöyle bir açıklama yapmıştı. Dedi ki, bazılarımız şeytana direkt olarak tapınmıyoruz. Doğaya tapınıyoruz ve kendimizi yüceltiyoruz. İşte böylece şeytan ortalıkla görünüyor.
5: Çok ilginç. İşin bu yönüyle birlikte birçok insandan da şunları duyabiliyoruz. Şuradaki kişi işte her şeyi çok iyi biliyor, falanca kişi gerçekten gelecekten haber veriyor gibi. Bu doğru olabilir mi? Bir insan bu tip kehanetlerde bulunabilir mi?
6: Hayır. Felcilerin gelecekteki olayların tahmin etmesinin mümkün olup olmadığı artık bilimsel bir tartışma konusu değildir ve batıl inanca atfedilir. Ama aynı zamanda her felce sadece bir tahminde bulunur da demek istemiyorum. Öyle olsaydı tehlikesi olmazdı. Fakat bazıları fal bakarken şeytanın yani kötü ruhların etkisiyle bir şeyler görebilir. Bir falcı onların etkisinin altına kalırsa söylediklerini kısmen doğru çıkabilir. Ama şunu net olarak bilmeliyiz ki şeytan ve cinler her şeyi bilen varlıklar değildir. Bu özellik sadece Tanrı'ya aittir.
5: Fal konusunda farklı bir yönden de bakmak gerekir diye düşünüyorum. Dini açıdan yani. Fal konusu dini açıdan kabul gören bir şey midir?
6: Fal, İslam, Hristiyanlık ve Musevilik tarafından reddedilir. Bu dinlere göre fal bakmak Tanrı'ya karşı küstahça bir davranıştır.
5: Yani dini açıdan da sakıncalı bir durum. Buna rağmen adeta hayatın bir parçası olarak her yerde böyle insanlara rastlayabiliyoruz. Umarım bu program aracılığıyla hem ruh çağırmanın, medyumluğun hem de fal bakmanın ya da baktırmanın ne derece tehlikeli bir iş olduğunu kavrayabilmişlerdir dinleyicilerimiz. Son olarak sevdiklerini kaybeden, kaygıları olan, geleceğini merak eden insanlara ruh çağırma ve fal dışında önerebileceğiniz bir alternatif var mı?
6: Var tabii. Ruh çağırma ve fal gibi faydalı olduğu zannedilen araçla gerçekten faydasız ve zararlı çıkınca biz ne olur? Çaresiz mi kaldık o zaman? Aslında tek işe yarayan alternatif şudur. Bizi yaratan Tanrı'yla bir ilişki kurmak. Tanrı hem geçmişimizi hem de geleceğimizi bildiği ve bizi sevdiği için ona güvenebiliriz. Kutsal kitapta 16 mezmur 4. ayette ilginç bir söz vardır. Onu bir okumak istiyorum.
5: Lütfen.
6: Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Şimdi tek Tanrı'ya inananlar ben ilahların ardınca koşmam diyebilir. Ama fala bakan veya batıl inanca inanan kişi aslında tam bunu yapıyor. Tanrı'dan çok fala muskaya, tılsıma ve nazar boncuğuna güvenirsek bir şekilde farkında olmadan putperestlik yapmış oluyoruz. Ve Tanrı'nın dediği gibi derdimiz artacak. Ama Tanrı merhametlidir ve bizim dertlerimizin artmasını istemediği için bize her zaman bir dönüş fırsatı veriyor. Fal baktıysanız veya ruh çağırdıysanız bunları Rab İsa'ya itiraf edebilirsiniz. İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta öldü ve böylece bizim hak ettiğimiz cezayı ödedi. Bunu kabul ederseniz ve İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatınıza çağırırsanız, bütün işlediğiniz günahlardan arınacaksınız. İşte ruh çağırma ya da fal yerine yaşayan diri Tanrı ile ilişki içinde olabiliriz. Böylece her ihtiyacımız Tanrı tarafından karşılanacaktır.
5: Amin. Alexandra Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız ve doğrusunu öğrenmek için bizimle bilgiler paylaştınız. Sevgili dinleyiciler, Bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Bugün medyumluk ve fal konusunda gerçekleri öğrendik. Bir sonraki programda yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarınızdan bize ulaştırmak isterseniz Twitter'da ve Facebook'ta arama bölümüne @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepiniz esenlikle kalın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
8: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
9: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
10: Gerçekler sorulardan korkmaz.
11: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
5: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
5: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
5: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
6: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
13: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: Yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.